Qadirlik anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarinki ruh bilan bugungi ishtirokingizga otlanganingizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatli va ma'nli bo'lsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Malik Yasin.

0: yashinlashgan mashg'ulot boshlandi. Bu davlatimizdagi qattiq sovuq bo'ladigan dengiz yuzidan bek egiz rayonlardagi tosh yo'l tunneli qurilishini yangi hal qilish loyihasiga ega qildi.
1: Avtonom rayondagi joylar bir rayonda bir mas'uliyat bo'lishdek farqli taraqqiyot strategiyasini chuqur olg'a surib, nohiya taraqqiyotida o'zgacha andizini shakllantirdi.
0: Shinjang tibbiy tashxisi qarmoqidagi 1-chi doktorxonaning Urumchi shahri Chingbei doktorxona rayoni Shinjang tibbiy tashxisi qarmoqidagi 9-chi doktorxona ochildi.
1: Endi xabarlar anglanglar.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz tunugun avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasida tekshirib tadqiq qildi. Hamda aloqador xodimlar bilan suhbatlashdi. Chen Xiaojang munularni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning bozor nazorat qilish boshqurish to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zich cho'radab, partiya markaziy komiteti Xinjiang bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab nazorat qilish, boshqurish xalq uchun degan ideyani cho'ngqur amalda ko'rsatib, sifatni o'stirish, bilim mulk huquqini qo'g'dash, adil raqobatni ilgari surish, bozorning bexatarligini qo'g'dash, xalqning huquq manfaatini kafolatlantirish, tijorat savdo muhitini a'lolashtirishni kuchni mujassamlab olg'a surib, bozorni universal nazorat qilish boshqurish iqtidori saviyasini umumyuzlik o'stirib, Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyot bilan yuqori saviyali bexatarlikni bir tutash pilonlashini kuchlik terakka ega qilish kerak. Chen Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonlik 12315 ariz shikoyat qabul qilish qo'mondonlik markazini, markazni qurish, boshqurish xizmat tonishtirishini angladi. Iste'molchilar va korxonalarning qonunlik huquq manfaatini qo'g'dash ahvolini chuqur egiladi. Avtonom rayonlik bilim mulk huquqini qo'g'dash markazida bilim mulk huquqini hamkorlashib qo'g'dash, mulozimat kafolati, huquq qo'g'dashga yordam berish qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Alohida uskunalarning bexatarligini taftish qilish idorasida butun avtonom rayondagi alohida uskunalarning ko'limi, soni va bexatarligini nazorat qilish boshqurish qatorli xizmatlarning ilgirlash ahvolini egiladi. Chen Xiaojang, Erkin Tuniyaz suhbatda avtonom rayonning bozor nazorat qilish boshqurish xizmat dokladini angladi. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi rahbarlik panzisining a'zolari, boshqarma, ishxona va 2-chi darajalik o'rinlardagi mas'ul yo'ldoshlar hamda avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar bilan fikr almashtirdi. Chen Xiaojang munularni ta'kidladi. Sübət asasi terikini küçəyitib, sübətdə küşlük karxana, küşlük zəncir, küşlük nahiyə quruluşunu puxta qanat yaydırıb, ölçəş, ölçəm, periyum qiliş, təkşürüş, dəlilləb, etirab qiliş qatarlıq sübət ul əslihə quruluşunu küçəyitib, mulazimət kapalıtının önümünü yuqarı götürüb, məhsulat, quruluş və mulazimət sübətini özüksiz östürüb, Xinjiang özgəcə əvzəl kəsiblərinin sübət rəqabət küçünü aşırıb, küçəb əla sübətlik markı yetişdirib, sübət küçlük rayonu quruluşunu tez etiş. Bilim mülük hüquqını qoğdaş, işlətişini küçəyitib, bilim mülük hüquqi amıvi mulazimət sistemisini təqamullaşdırıb, umumi mənbətdar amıvi mulazimət və bazarlaşqan kəsbi mulazimət ixtidarını aşırıb, bilim mülük hüquqını aylandırıb, işlətişini küçəyitib, pəntexnikada yenilik yartış bilən, kəsbdə yenilik yartışının çoğunqır yuğurlaşıqı türtkə bolub, yeni sübətlik işləpçıqırış küşlərinin tez tərəqiyyatını ilgərə sürüş. Bexatarlik mudofiya sepini haqiqiy mustahkamlab, yemaklik bexatarligi butun zanjirida xavf xatarning oldini elish, tizginlashni kuchaytirib, to'g'ri tadqiq qilib yaratish, ishlab chiqarish, ticaret, işletiş halkalarını hemkarlaşıp nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, olahide üskünelerdeki xevip xeterini kündelik tüzey salmıqını zorayıp, noktalık sanayet mehsulatlarının süpet bir xeterlikini meksus tüzeşini alğa sürüp, kanun belgelimge xilap kılmışlarını kanun boyunca kattık tekşürüp bir taraf kılıp, amının inkası küçük bulgan gevdelik meselelerini küçep hel kılıp, her millet amının hayati, mal mülük bir xeterlikini qoğdaş. Nazaret qilish boshqurish unumini kuchab yuqori ko'tarib, qonunchilikni nazaret qilish boshqurish, inovatni nazaret qilish boshqurish, aql nazaret qilish boshqurishni sijil kuchaytirib, o'tishma nazaret qilish boshqurish saviyasini o'stirib, savma qilib korxonaga kirish islohotini cho'nqirlashtirib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti yaratib, iste'mol muhitini a'lolashtirib, yuksaltirib, iste'molchilarning qonunliq huquq manfaatini qo'g'dab, raqobat adillikini idora qilishni cho'nqirlashtirib, bozor tartibini texmo yaxshi qilinlashtirish. Bazarning yoshirin kuchini qo'zg'ash. Partiyaning bazar nazorat qilish boshqurish xizmatiga bo'lgan umum yuzlik rahbarligini kuchaytirib, partiyaning siyosiy qurilishini gavdalik yaxshi tutib, bazar nazorat qilish boshqurish tizimining rahbarlik benzisi va kadrlar qo'shinini kuchliq qilib qurib, asosiy qatlamning bazar nazorat qilish boshqurish iqtidori saviyasini o'stirib, partiyani umum yuzlik qattiq idora qilishni cho'nqur olg'a surib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish Ögünüş tərbiyəsinin nəticəsini müstəhkəmləb və kengəytib, partiya istili paklıq quruluşunu və çirikliklə qarışdırış görüşünü çoğunqur alğı sürüb, amının ətrafıdaki nadoğru istil və çiriklik məsələsini tüzəşini çoğunqurlaşdırıb, partiya əzaları kadrlarını qaydiyə və intizamğa rayi qılış aldınqı şərtinə zimmigə elib işləşkə, iş qılıb nəticə yaratışqa yetəkləş gərək. Qadın Kevin, Julie Fenn faaliyetke katnaştı.
1: Emdi, icadi akıl yasımıçılıktan Şincan'ın nezer sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Lei Ming haber kıldı. Akıl yasımıçılık yenilinip derecesi östü. Rakamlık iktisat tez terakki kıldı. Özgeci kesiplerinin süpütü ösüp önümü açtı. Bugünkü günde Şincan Partiya Merkezi Komiteti bekitip bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep, mislisiz ruhi kıyafette o akıl yasımıçılıkı yüzülünüp, pen teknikide yenilik yartışını motor kılıp, enenevi kesiflerinin derecesini östürdü. Yenidin güllünü vatkan kesiflerini zor etti. Kilecek kesiflerini yetiştirdi. Stansımız tönü gündün başlap, icadi o akıl yasımıçılıktın Şincan'ın nezer namlıq sahibi açtı. Muhbirlerimiz fen tetkikatının birinci sipi, işlep çıkırı sehi, rakamlık port ve akıl dehkançılık meydanını verip, terakiyattaki kıyın meselelerini halkılış, terakiyat hareketlendirgüç küçünü aşırış, terakiyat evzelliki yetiştiriş, İktisatının yukarı sıfatlık terakiyatıga türütkü boluş cihetki canlılık, emeliyet ve aktif ünümlü hatırlayıp, Abdanım rayon iktisadının mokumluk asasında yakşılangan, kuvveti tolup taşkan, hayatı küçük urgugan yakşı vaziyetini umumi yüzlük namayan kılıdı. Muhbir 8. ayının 30. günü Cimisar Nayas'taki Cicin Neftlikide burgulaş maşillerinin çöllükte kat götürüp turganlıkı. Bütün küçü bilen burgulaş meşgulatı kılavatkallıkını gördü. Bu yıl GHW 91. reddeki 13. kuduk 5501 metre çoğunkurluğunda burgulunup, kuduk burgulaş devreliki 7.175 günü kıskırap, devletimizde okşaş çoğunkurluğunda kurukluk Slanetis nefti kuduku burgulaş devreliki en kıskı buluş rekordunu yeniledi. Cungu Nefit Tabi Gaz Gurohi, Şincan Nefitlik Şöbü Şirketi Cicin Nefitliki Meşgulat Rayonu burgulaş nak meydanının tekniki Cao Yungciye mundak dedi. Aylanma yol başlıqıçka yukur ünümlük, burma ok arkalık hareketlendiriş modelini koşup işletip atımız. Bununla MWD koş sistemlik aylanma yol başlıqıçta süratini tizletiş tekniksini koşup süratini delcaydı tizlettik. Slanetis nefti zapsi 4000 metr çoğunqırlıqtiki taş katlımının yoçkıda bolıp, ünümlik nefti qavetin aralla 1 metr etrafıda. Zıç əm çın taş katlımı bilayge oqşaydı. Nefit tabi gaz manı bu yerde saklangan. Eçiş in tayin qiyin bolğaçka, uzaqtın buyan dünyavi qiyin mesele bolıp geldi. 2019-yıl 13 ayda Şinjan Neftlik şirketi Jiching Neftliki Meşgulat rayonunu kurdu. Bir türküm nefitçiler

0: da bevasti berib kelish ishqa oshirildi. Shinjang tibbiy dashvas qarmoqidagi birinchi doktorxona Urumchi shahri Chingbi doktorxona rayoni Shinjang tibbiy dashvas qarmoqidagi 9-chi doktorxona partiya komitetining shujisi Yanmei mundaq dedi. Navbatda Shinjang tibbiy dashvasdagi jami 91 doktor, sestra, texnik, jumladan boshqaruvchi xodim ikki turkumda bu yerda xizmatlarini qanot yaydirdi. Biz Shinjang tibbiy dashvasi qarmoqidagi birinchi doktorxonaning o'lchami bo'yicha boshqaramiz. Bu yangi doktorxonaning shaharning shimolidagi yangi davolash egizligiga aylanishini, shundaqla shaharning shimoliy bo'lak rayoniga texnik yaxshi mulozamat qilishini umid qilamiz.
1: Әнді қысқы қәвәрлер аңлатымыз. 2026 yıllık 2-ci Türkümdeki Cungudiki Yaxşı Kişiler Tizimliki tünögün ilan kılındı. Şincan'dan Bintuanımı öz işçiki alğan halda 8 kişi bu tizimlikten oran aldı.
0: Tönügün Ürümçü Şehirlik 3-ci başlangıç mektepke Ürümçü Şehirlik Zozuntan başlangıç mektepi de resmi nam verildi. Bunun bilan 1910 yılı kurulgan 100 yıllık bu konu mektep, memleket boyuca 3-ci, Şincan boyuca 2-ci, Zozuntan namı bilan atalgan mektep olup kaldı.
1: Devlet yolu 218. liniyesi Narat Balğuntay taş yolunun 1-ci toxtan bölgedeki Arşan Çoğun Kövriki türüde yakında kuruluş tertiplik işlenmekte. Nöbette Narat bölgeki kuruluşdan 95% tamamlandı. Bütün liniyeni 2027 yılı pütküzüş pilallandı. Bütün liniye boyunca katnaş başlangandın keyin Narat'tan Balğuntay'a bardıgan avtomobil musabisi 5 saatten 2 saatten köprek vaqtqa qısqaraydı.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı boyu canlı tüşpedik.
3: Yolur aldı biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemen programımız.

0: Yeni seherde coşkun keyfiyat titik kademle evlen işitin çıkın.
1: Abdumobilimizi kuzgutupla 107.4 Katnay Sanat Radyosu'na anlaşka tayarlanan.
0: Biz her vakit ihtiyacınız kulak silişini kalayımız.
1: Yeni yol uçuruları.
0: Kızlıkarlık paranla.
1: Kurmuş mülazimet uçuruları.
0: Abdumobil pravı gayet savatla.
1: Ben olmuş ya da.
0: Sepranladaki yakşı emrayanla yollarınızda biz emra programımızı başlandı.
1: Katnay şakadaki en yeni uçurum enbesi yollarınızda biz emra programımız ne? Yaktırıp anlayısla.
0: Programımız kızgılıkla katnaşka işle. Ben uçuracağım kızlar.
1: Ben Ruşengül Basit.
0: Ben hazırdan başla programımız katnaş Allah buldu anlama duyum bilen şirpin kodu Bivas Körsü kuatımız körüp durup anlaş imkanı itibar anlaşılırımız Körsü anla buludu bizdeki Veyşin salonumuz
1: XC 1074 FM
0: uyak uçuruyoruz anla buldu
1: doğru

0: Kaşkadaki anıtlı şastı otusun bak sorap gitti. Cevap verin hanı. Başka oğandı gelin. Neymiş oğun ne?
1: Doğru ama şunda işler ben sol bulusuz cümün.
0: He, az sual sorgan bu. Fakat cevap verin gelin o zaman bizi gideceğiz. Bunda da git pardon edem.
2: Yetim tedil kavrayama cüdanla. Verip tüker makul acıkan.
0: He, makul buldu rahmet.
1: Makul buldu.
0: Şanlıyılı o. Dabıza taraf karap maga yolun işte maşallah sel köprek durdu o diye uçurunlar. Hena aya vatıp
1: dur. Kumudun yolu uçuruyor konu şehrinin yeni şehir karap maga yolun işte yollar avan ama asman kapkın türü durdu yağmur yağamı deyip cüret canım uçur. Yollap siz. Rahmet tapşırıp aldık.
0: Onda olsa yine.
3: Güzel radyosun. Ben ağzıyla maçtığımda güldü güzel olsun. Ben bursam Aksu Baynayesi'nin İsmail Camlı'ndan Aksu Baynayesi davarlar açıyorlar avan. Roşen Gülatı Rüşet Yağatı Üçler Allah'a hoş bulsun. Aksu Baynayesi davarlar açıyor. Yollar avan.
1: Aha buptu rahmet. Mihman Can. Rahmet siz gelci mi?
0: Kaptı genaş. Dırım kem çorunuz.
4: Rahmet sen yolu. Başın kızı sıra alın.
0: He.
4: Sağının garibi yolu. Yolunu
0: karap mağdur onlar var. Makul makul buldu. Onda olsa sen de bir körük, halık yolu körük ya içe yollar avan ki halık yolu körük edin ötkenin ki yıllam. Maşallah bekliyip tosluş bak ya diye uçan gengo balana batıp da. Yakşım var ya seçile. Opam ete korluğa bağmak işte. Havarayı kandak da o. Dep yıkanlaç o. Dep froze.
1: Kuğurunu havası kandakken deysen hava bulutluk 23'ten 36 Celsius gradus çekelgüs 24 saatlik havaraymışın da oldu diken.
0: Hava bulutluk oldu
1: ki. Şuna ola ama ismimiz 6. balık özgertip koymak çıktım. Şuna ola 6. balık kaldı o bu.
0: Şu 6. balık özgertken ki 6. balık olmayı 7. balık
1: kaldı. Yok bala emez bal olup kaldı bal.
0: He. Biz de işte ayak.
5: Hala oğlanlar yaşıtı yaşın yaşı dolama. Oldudum içi kıtlarda yağan akmak vardı o yağmurlar mı?
0: Ya yağdı yağdı. Hem de geldi yine kayıtlattın. Kaşkar donçun şinka yollarda maçılacak, toslaşıyor taydı emşel şuan.
1: Özgürtü et kısmı azıncı mı?
0: Buldum akıllı.
1: Çünkü ya uçurunuzu tapşırıp aldık. Zılnurdum ama sizden uçurunuzu tapşırıp aldık. Sizden hemen baktınız güzel olsun cuman.
0: Teyen teyeli o. Koş yolun işte yollar avan ki. Dike uçanın korulduğun ayım güle verdi.
1: Ömercan ben de hallan koşal kovatım ben. Dep neymiş kovatı diken dep. Şunda karsa kovatı ucu bilen. Östen kola itip dumu. Östen çepi itip dumu. Şıkı bir işkı itip dumu.
0: Koş bu atam da?
1: He koş. Ben koş kovatım edeydi o.
0: Koş kovatı
1: kalkışaydı. Karagan çakta. Don kuan şansı
0: düşürüm. Eri kostanlarda lıh lıh su diye ekip tutsa. He anda koş oldu. İtusla
1: soğurunup tursa. Raz şu.
0: Anda koş oldu.
1: Don vay kuan. Zırıcı rımı yüven. Bir yüven çağı körük üstü. Yaman tosulup kette yedi. Bir yüven çağı
0: okşumam da.
1: 614 evet. Tocuma rahmetsiz gel.
0: Abdüselam
4: gel. Hümmen daha çağırdım. Kulcan daha da. Kulcan daha da o karak manga yürümüşsem. Maşına kemen sazdık. Karışıyormuş maşında. Bu ışık seyahatek.
0: Şaplı oldu. Ma Yasıncan korktucu mu birden de? Ben bol diye başlık bulmayım ben. Bol diye ben başlık bulmayım ben.
1: Yok şu anlık uçulay dedi.
0: Anlık uçulay yok bol diye ben bol diye de.
1: Başlık bulmasa ne mes de vazgeçti o.
0: Bağımsınız bulman. Sizin istifanamız kabul kıldık.
1: Şunu da utalışa kalla bacı mı sayılsak buldun?
0: Kırma duyundaki Rüşmin Khan'dakiyle gekılanla boğuz balacı. Çıkay Yasin, çıkay Yasin de dolgultur demesin bana duyunda. Duyunca, duyunca dolgultur da. Çıkay de, Yasin çıkay de. Ayda dolup. Korktu itip demesin bana.
1: Yasin canı aşına korktu. Vilyar bakken kubumuzsa da oyunda.
0: Ma asmara bozun deydi o.
1: Vilyar'ın sayılıp koyaylı başlık bulmuşsa Vilyar'ın.
0: Vilyar, he Vilyar buldu. Vilyar siz aşı... Burun elikli mektepte başlık olup.
1: Sınıf başlık olup be.
0: Bütün okuşlarının gözüki sert göründüğe baktığınız dek. Aşıda bir başlık olup pek ha.
1: Emiyat, omak bir kızımızla uçuyor ben bunu anlayla.
6: Kuşuzun da dağılsan kulakaya yakışım olmalı. Yakışı. Yol hava bilir. Tancanlı uğraman diye. Ben mesaf kalmam diye. Aptal aptal kuşkancak. Sen de korkancak. İnanasın onu. İstemeyin asın onu. Yak yak yak.
1: Yaxşı. Rahmetcüm, rahmet.
0: Şunda çıraylıq belə etdi.
1: Tünəgün bir naxşı itib gənə mən oxuyman. Şad xoram. İlim pəngə təşna mən deyən naxşı itib gənə bu gün apaq toşqallarını itib gədi mənə.
0: Yətin sizcə nimin etdi?
1: Qoq-qoq ni tam ki.
0: Etdimi?
1: Hə. Qoq-qoq. Apam bədi 5 mə uçan aşnı itib yağmısa. Hə. Şunun yanı davamlı karayımız Çoyan yolu, garip şerek yolunu işte aptım o bulla köp, lekin bek tosulup gitme dedi ya uçurun ama kovuruldun ayım güle ve atıp da rahmetsiz geldi mi?
0: Rahmet. Kaşkar şerki yolu, garip ke karap mangan da maşallah bek köp ke dedi ya uçurun bir kademe.

0: Hatip Doğan. Mehmet Aksu'yu mı buluştur bakanlarıyla?
1: O
0: Mehmet Aksu.
1: lan. Düz yakıp tutma. Güzel yakın işte böyle tek. Güzel yakın 6 yıldır olan kere.
2: Makul buldu rahmet. Etken de naşlı kılay digen nenen naşlı kılay kokşaydı de Fatime sorap duğu. Au niminin aldı da çü Seyfiyan'ın aldı da hayırlık seher demde şu bir naşlı hanı var ki. Talla mı naşlı hanı ki aşağıya bir yerine?
0: Ben bir bakmadım mesela bir barma bir güne.
2: Kuruldum ba o aşında bir sıfak ya kuruldu. Aşağıdaki şu şu mu okumudum hem de. Aleyküm ben ma bir bakmadım. Kuruldu kisi bir bakan. Birinci baştan koşuna aldık yolda maşallah bek yok. Man karap mı koymam sile de adam taksi. Karatımız koşunda karadık o bayatın ayaksızı karaplam he. Ne oldu?
0: Çırayınla taz epemez bir kıl. Galite dedi o.
2: Ya ma perdini yapmağandık ya aşıma nur bilen koşulup şunda galite yapıp kalı hazır.
0: Kumun yolu çüşe kızda
2: maşallah köp Altay köyürkeden digen uçurunda çakma kayar.
0: Bakkaldın yerim keçili orundan kop gitip adam aşı.
2: Aşında hop kalsız hem yerim keçi tol uygunup. Anda uykumuzumda çarlı şey hem kırıkın aşkan dikin.
0: Oğlayım ben vay balde.
2: Burul Tokay gazkanda gazkana ba. Beytün terep karap mağdığan yolda 1 metr kub gaz. 5 koy tüt mu? Lauta aşında uçuruyorlar koyup tuğu.
0: 5 koy tüt mu?
2: Ne?
0: Tazı doğru mes. Aa bu kiminki? Maşınların ikinde var da. Onda kamas da, beş koyun etçi muhammas da o.
2: Karvayı ma dostlar çemberi çıkırıp koydum kürunla hep bizge resim tatip eve atıp. Rahmet sizge.
0: Rahmet karvayı değil mi? Hoten birinci köçüsü maşın doktuş meydanının ki aylan aldı. Aldı ne? Aylandı. Üyüm mü tohunu taktı bulamaya. Bugün mü tohunu taktı bulamaya buldum de. De
2: vay bu gün de taktı bulamadı da bu noçı kanda alıp gitti.
0: Tünü günlerden bu vakitini bir muhabbet tanışı verin de dedik o sizge.
2: Seher durup çıkayan balla mektep ki mangan da belki tosulup gitti o yolda. Aşağıya yürüyüz sandın toho götürüp de. Biz hıl dedik bu mısa ama noçı mu gep anlamaydı ki. Özünün bilgini kıldı ki yani üçü.
0: Cahil.
2: Cahil cahil. Şimdi onlar ama Yusuf Can bu çoğun yolda
0: duydu. Öyle sokuşlar tokonun içine hep gitken bu ya.
2: Genci uşağında o püte de ama Yusuf Can'ı. Hazırında o yüzden sayılı sen de o bir gün huvalin körük kayıkça bek tosulma diye. Mem ayağlarımın işi kapırıp koyup hazır iş kımağın diye. Bir gündüm başlayıp mem işlep gittim deydi. İşi küçük yaptı cümü. Ama genci uşağında püte gen Yusuf Can mı tez hızlı iş küçük yaptı. İşi yakışı okup diken.
0: Yani doktorluk bu nereden doğru?
2: Mayaktın iş kuruluş yakışı.
0: Yakışı yaptı. Yakışı Yaxşı
2: da mı tırışın?
0: Nemiş kuvatsız duras ya aşının bek. Bilgimiz kep bizden gen vaqta. Çepil qaq ballı olğan deken. Mən ballarım ne mektep kapırıp iş kımağın dem. Xotan şehirden lopu qarap mağa yollarda qoşlaniyə de. Maşallah səlcək lekin tostluş yok deyə uçurunu. Nur Mehmet cevap atıp da.
2: Şunu ona iştipak yolu 10. başlangıçtan aldım o bek tostlup gətti. Tavuzcanğa silahının idarı qarap mağa yolun işte dəl 10. başlangıçtan dərvazını aldı da 3 maşını qıstılışıp koçap tubus bilen sürkülüşüp gətti deydi. Bu ya hiç ilgici azırak kıstançılık bulup gidişi mümkün. Ma etrafta iş yokla kemen la. 9-34 minut ötkendi boğan işteydi cümü. Bayılı boğan işke ma 3 maşını bir aptobus bilen ma 13 başlangıçtan aldı ihtipak yolda. Azırak sürkülü şöp kaptı.
0: Dikkat et bana yol verip bana ile anlaşıda. Kendi korsak bulaylı. Birbirimiz güzel yol verip, özümüz güzel tutuyup. Programımızın anlığa sel bir. Hoş bulup.
2: Gerçi.
0: Şu.
2: Uykunla sel içilmeğen bozsu mu hem de ma o tatil toşuplu çoğu cıklanın uykusu içilmeğe ballar öyle ettiğinde gajır gücür mü şunda öyden çıkıp keyip yatanlar şunda ciddi aletli bozsu mu ama katnaş yol yürüyüşke kendi sel bunda bir üzerlerini koyu bitip kent kosak bulup he?
0: Bana asla.
2: Şunu olan bugün yeski ballaları kilodu deydi Patigül. İki ay demeyip kayıtıp gelgen ballarının bugün iki parasını peres kıp yakınla kanda oldu dey. Dep yesli muallim iken de Patigül he? Vay bu yesli muallimlerinin mu iş kılıp hizmet kıl cephalık ki. Görüşme geliş gayi yoktu, yakıştı odunlar mı? Tep ma o tüyüt besli ayak dokundikiler bu çor yol yaptı.
0: Oldu mu?
2: Ama merdan deydi, apam dadam elip kumul koyup ayınlıp geleydi gen. Yakşı sayıya torunlarımız tavsiye kılmış.
0: Tavsiye kılmış. Tavsiye kılmış. Birden mi deposun tüyütleyen sıltı gayrı gayrı bu?
2: Şunu anlayınca siz aç kumuluğu bağlandı ki aşı tötkü uçulan aylınayın. Anan iken aşı şarj tarafı çıkıp.
0: Tötkü uçun aylınan da.
2: Tötkü uça diye umu bir soğudu sit rayonu yıkıran aşında buludu. Aşıyan aylan soğudu.
0: Bir ay yüz tötkü uçu vardı
2: o ya da. Anan iken aşı altın koçun aylınanla. Altın koçun etrafıda mı muziyla ba aşının etrafıda mı kürdüğün sayıya turuları bekçik merdan. Vaktanla bozmuş aktaş barkülleri çıkıp gelinle mesela yeşillik tağlağını kürk gelmesin.
0: Nereden vardı ki o merdan?
2: Merdan nereden baradığın diyeyim değil mi? Şu Ürümçü'den baradığın akışaydı.
0: Hem de naratladı ya bir yerlerden bir yer kası vaktaş çıkmışsınız burada.
2: Ürümçü'den o kör kilin bar köllemiş onun da çıraylık aş, akta aşağı tarafta. Şu aşiyelerin köysünüz burada he.
0: Onda olsa mı? Mihmancan'ın avazını anlayıp köyünümüzü hoş kılamda.
3: Bir yetişe radyo stansı balı anlatılan. Roshan'ın adı Üşürcağın İmkhat'taydı o manga. Bir tarih kutuğa de. Hep demişsin manga.
0: Manga de. Manga de ne? Manga de.
2: Hep demişsin demek için de.
0: Makul.
3: Üzerinde radyosan şubalı ağızına Üşürcağın. Hep demem. Roshan'ın adı bir tarih kutuğa de. Hep demişsin. Avazını gömle kalan bir kez.
2: Üşürcağın benim tarbiyem öte mi sizce Mihmancağın? He? Üydükilerin ama gipin anlamaydı bu idem. Şisan yol belki tosup gitti deydim Elikem. Onsuz buldu.
0: Başka ilerle okşamayın ben.
2: Ayağının gipin alığa erilen muhabbet kazındı deydi. Karşı download yollardı maşallah azırak çıktı deydi Mihra'yla uçuyor.
0: Onun gipin alsam ben. Hey, o muhabbet gipin kılmaydı cümle.
2: Doğu Ayko'ya Şimal Canop yönüştü belki tosup gitti deydi.
0: Şıkılıp. Şihon donluğu manga yönüştü tosluşba deydi Fatime.
2: Şibilu körükünün aslı garip şarık yönüştü maşallah bek köptün ya uçur ne çakmak evet tuttu. Hong sen cümper oylamı bek tutsak deydi. Merdan tuğur taksi ya rahmetçi mi?
0: Oypet kimden deyip. Üzerlerim daha bir karabekim kan oypet kimden ki ki.
2: Oypet kimdenli deyip sonra istedeyli?
0: Önü okuram yazınca sorup da. Görüp bildin mu? Onun karab, bu oypetin kimden
2: kimden kimden işgeligen bilgensiler?
0: Biz köstüp koydum. Bilal geller olsa bilsin. Hani. Hoşma duyunduk anlaşılır bak. Oy. Veliyar. Onda cimitip koysanız olmayı toğuktumayım da inkaslarını yezip, bunda uçurlarını yezip duruş gerek mi duyunduk enge.
2: Ha siz baş bulup, ülgü olup, dekhanda başlap yaşınız gerek cümle. Onda mı dağlam neyi koysanız ne buldu?
0: He.
2: Şuna ola bodek say meyve mi bir uçurlarını yollap diken siz mi avazı uçurunuz bir anlayı değil?
1: Daha bir gidip de. Şu yorun sen kahve çöğürüp karakmandan da makine sana intihayı köpe. Neyse de.
0: Mavu cıvı yenlik.
2: Makul. Ha makul buldu rahmet.
0: Cuvuyen'inki oldu da maşallah sel köprekke deydi o Moşanren.
2: Tötkoçu deysiz. Kızılcırak'ın ayınıp yürüsü buldu diken de ağlamcan. Tötkoçu deysiniz dep yeri de. Mesela Suudi Setki koçisi o diken için daha aylanadı gançı.
0: Doyundu uçur kömeydik edip kürü atımız koyma ha.
2: Kürü atıdı o uçurcan şık gözü bile anlaşın da karapa o.
0: Uçur yasın bu kömey işledi. Kürü atımız koyma.
2: Oma Yusufcan özümden mektipte özümdeki... şimdi muallim buldum, ders ötmeydi cümü. Sıfen daha şöyle dolu aşağıda okuduk çıkıp yakaptım ha. Yusufcan ne?
0: Kim o? Mektepkiler mi?
2: He.
0: Boptu.
2: Yakşöptü.
0: Oysa yorgan bulsanız cümü.
2: Aşağıda muallimler yorap, mektep yorap, hep kalan bulan dikin. Demek basanlar Yusufcan muallimini körüsler diken gepte, sıfen daha çok okul bulan bulan. Şimdi bilo körükünün hastaya garip şarık yolun işte, maşallah köp diken uçuruna çakmak evet tuttu, rahmet sizge he.
0: Mao Kaşgarik kızık geldi mi? Kaşgarik radyo signalı kaça onuşlayı, radyo anlayanma içimiz kılıp kaldı. Dongçun tarafı ötsek, normal çıkıvatıdı kralı.
2: Şerci çıkmadı mı? Kondak yapıp kaldı. Yok ha, nelo şidaca o taraf kurup mağa yönlüştü yaptım obulla, bek tosulup gitti, deydi. Makul buldu, rahmet sizge.
0: 6. kilinden balısı mı hele yakışın yakıp da?
2: O yaman yakışı okuydu, 6. kilinden balısı.
0: Sen kavşuyorsun o da, 3 yakışı okuydu.
2: Şunda yakışı okuydu da onun üstü gidiyken bu balın usulü terbiyle atıdı, çambaşçılık iş kılıp. Su yüzüş atmin iştemdik, hemme taraf şunda terbiyelip git bakıdıktan 6. kilin.
0: Tögümün iştim terbiyelip kuruyorlar. Kaşgar ayında kança çıkıp atıdı, pat yakında çıkıdı.
2: Kim balsın tögümün işti terbiyelip duşurcağım.
0: Hiç kim kımığa işte kımamdı o.
2: Siz terbiyelen hemse.
0: Tögümün iştim ha?
2: Minyalaydı o. Lopnoru birip çöylekı. Lopnorlukla kenti daş tögümün güzüp aşağıdı.
0: Aşağı tögü yutlusun demek ki ha?
2: Kim tögümünü de hazır hemde o mesela.
0: Minü
2: de? Terbiyelusun de.
0: Lep koydu ben de 60'lar bilgenken. Kumuşan bunu yerindin mi şu Şinşinciye'ki manga yönüşte maşallah cıkkı ya dedi Fatime. Sesim olduğu manga yönüşte tuzluş eğer kızıl takıp bahçeden dedi o. Makul.
2: Ma Arzu'nun bugün toy hatır günüken özüm 40 yaş kırıp da ben toy kıgılı 20 yıl öptü dedi.
0: Pa.
2: O Mervayt, ah Mervayt onun mukafat besanlamış hatır günümde tebrikler lağmenler itip yap kessem. Çünkü ben 6. yıl toy kıgan bana biz 20 yıl öptü. Şunda ondan yakşı ütü attımız dep 20 yıl.
0: Bopta bundan da getirdim yakşı ütü anla. Hem de o bir kıl ötüsüyle 20 yıl oğan bosa.
2: Ne?
0: Bir kıl ötü demdi bir kıl.
2: Yakşı ütü de. Bunu onun için yakşı ütü dey. O deydiğen deyişip, çıkışıp, hazır birbirisinin mücazlarından bilişip. Üstülükte alışıp, hazır aşı birisi. Ne kıldı o deyime galiba?
0: Birisi yenip
2: oldu
0: ya.
2: Birisi yenip oldu hem de manın gibi alınsak olu diken dep. Aslında sen mukumlu iş buldu ya bulacı. Durgun boran çapkullardan kiyin. Bunu onun için yakışı ütüsüle. 20 yıl diken bu. 20 yıl cümü. Şunu olama Alımcan kumuldu. Mom deydi gayın. Mom emez. Nom. Alımcan.
0: Nom deydi.
2: Nom. Başqa sayılsanlar aydın keçlərdə ya ki irşat mı nurşat mı bub qalat deyib. Aydın keçlərdə bu musa özü yuxulardı deyib.
0: Hmm, veliyar yuvaçke. Çıxılıb obdan sana ancaq mə anlıqdan bəgən mə xətlərini. Kimdən ancaq olsa şunun mükafatını üzünüz versiz AKP'də.
3: Bu gidin yolu qabır et. Dariya oy qızı çıraq xındağı düşkən yumuşdum aşıcı.
0: Hmm, boldu. Anıma programımızın kimi şu Abdülmobil Kulubu faaliyetimizde namı kulaktan kulak yetken, polonuza tecaydıgan, mınlı ikran Abdülları katlaşkan cümle aşağıdır bu kapatır. Andın, şimdi andık esil temgi temli izdeş yürüyüştük faaliyetimiz katlaşkanı olsa, şu yorum var. Bir sem, şu, Ahmer Vahit'in oğulları, yağları, görüşleri, açısları, organik görüşlerini şiltip tamakını bile okuştuk etediğen ma, mihmalları maşkanısı. Yeni birisi, ma, Adıl Sol Sarayı'nın odulduki, İsim kaçtak geldi o kayırganda. Ondan güldür güldür güldür kemeydi o gap sözlerdi
2: geldi. Bak uçur digen yığıl kettim işe aldırma yıge kılıp he.
0: He şiyi dodoşa şiyi dodoşa.
2: He şiyi dodoşa ba he.
0: Onun dinkin muşu ramçı pesil ram.
2: He pesil ram içimdeki.
0: Pesil içimdeki pesil ram içimdeki işke vakla yığızını içip savmak sana. Katı mükafatla çıkıdı cuma.
2: Ha Behram'ın futbol müsabakasında nak meydandan kürüş aşı şey bir başka ülkeye bir pe. Nak meydandan kürüş Avrupa'dan kiliş bir iş aşı yer yatak hem çıkmalan kötürüp apırıp kildik. Aş mükafat çıkıp kaske deyimiz aş futbol mestanlardan biri ise için.
0: Çıkıdı çok.
2: Behram'ı yakış gördüğün mestanlardan biri ise.
0: Şikilerini bir apırıp ekilanlar dese he.
2: Biz ne mi? Hoşlanıma yitilip apırıp.
0: Apırıp ekilanlar diyen bolsa.
2: Şimdi arzu olan kısmı adam bir kıl hoşu kaldı ki ne bu meydan
0: aşağıdaki kısmı.
2: Doğru taksi üriyat muçur yollardı ki altı yıldan şundan aldı yolla koşuyor işte şunda aravanken ayağı kırıp kaldı. Nişanı bu yitemeymen deyip öğlen tepsili tazlap olamay kağılı. Ne üç gün bop ketken tönü gün keçti bir kay yeni ayağı tazlaksız öğü bilen kırk etmeyi deyip 20 keçik iç öğü tazıldım. Hmm. Şu an ettiğen de üzerimde cemiyet ki tüp koş mecbur etim bana deyip turvamışsam ışkı çıkım kemeydiken. Şu an müşne deysem anda ışkı çıkım kildim yine yandaydı cümle doğru taksi üriyat. Boptu boptu. Yaxşı, xoşun əmsə.
0: Çiçan yarınınki udalı gavca, rınku, dudao, şamiyar, ruku. Hə, ruku, şundan mı?
2: Uçurulan oxuşum şunlu
0: aslında. Rınku da pis kurt, nöpüs da pis kurt. An, aslında ruku kə o. Hə,
2: rınku
0: da pis kurt. Çiçan yarınınki udaldı ki, maç körük çıxıdığa eğizilən. Şuna mı? Körtün çüdüğe iyi kızı gıcı işte tuslu getti de başta depti o.
2: Sibiluğum koşuyorsun işte şunda ravan diye uçurdu. Bu halçam eve atıp da marcan mendeki oğulla. Ben bu işle pek yiyip gitmeydikken ben işkı bağı uçağır diken ben. Saat 5'te kopkan etkilik tam akıp çoğunu mektep kapırı yitip gelip küçüğünün tayarlılığını kıp. Dazısı bilen küçüğün yolu seyitip. Kağan işlerini yığıştırıp üzüm azıraktan çay içip hem de işkı mandım. Neyim de iyilikçilik etkilerim şunda palaklap gittim ben karanlığa.
0: Ama bu şu hanım kızlar çoğu silah bağı. Ben de kıra işinlanı bağı.
2: Tanlığa çoğu bir teselli tapayı da şuna deydi. O şunda şu marcan ben şunu akılım he.
0: Kıra işinlanı bek tepsili yazıp şu an sıl capat at gerken de gülünü getirdik esle. Esle mucik etmemesine etkilerin ballağı naşti veri yitip. Naşlıklarını kıplam, onun dinki ben bizi şıkmadım desenler adı değil çıkıdı ki ben
2: bizi yığın çakmış. Etkilik tamak kılıp, çoğunu mektep kapırı bitip, anın küçüğünün tayarlılığını kılıp, dadısıyla küçüğünün yolu seyitip, hem de bölüştürüp hapsıyla da he.
0: Oy bekliğin
2: kıyıttı bu. Çoğunu siz, küçüğünü siz. Hem işkidin balı oğan dikim işte buludu da hem de marcan he.
0: Biz maçtak yiyiz baksak olduk ki kıga işlerimizin cümle erlet hepsili. Etkiler ordumdan kopup, on paypağımda kıyıp, onun dinki sol paypağımda kıyıp, onun dinki on paypağımda kıyıp.
2: Anın sohanda bir iki
0: yüzümünü yiyip, yüzümünü yaman test yiyip oldum.
2: Teyyağıp kalan naşlılıkını işkiçim şunda çarçak ettim.
0: Mayaksın digen güldürlep sulak kivatı doşu sulan cümekini içip, onun iki itip, yeni içip, yeni itip. Bırak içi vete etsem su bekçek çıktı dedik ya şunlar yüzümünü yiyip, onun iki sakal burutlarını ilip.
2: Onun için siz itirap kımmışsınız bulmaydı karan hoşu can. Et digen de hanım kızlarının aileler, et digen de muşballarının mektep kısa dışarı yan naşlılık değerler.
0: Ben kuşakla bir izi
2: çizdi. Cikay Mansla hanım kızla ettiğin naşten teyya kılıp ballağını yığıştırıp kıyımlarını iki yüzüp teyyarlığını kıp işikten çıkağı çümçü. Hıl terleydi o mandak.
0: Emancık ki.
2: Melike mi? Donvay koyan bek tosulup gitti diyen uçurun yollaptı. Şuna vakıta ma uy apsi capat attınız deyip ma naşlıklarını yiyen vakıta da. İşki kız bir ruhi cihettin var. Daha bir gekilişini unutup kamağla cümü er yoldaşla.
0: Dağ gekilam dağ.
2: Dağ gekilam.
0: Capat attınız deyip ma.
2: Cepat attınız apsi, rahmet deyip manda geksanla yıllık o yolla aşına geplerdim ve hoşu kitadı çoğu arıgılıkları bırak yuka kitadı.
0: Taş tılaması.
2: Ay bop da o ne bop da öncelik işini kısan deyip manda geplen kımmanla.
0: Bunda taş tılaması güldürlep otla çıkıvasa karan. Bir tal çaynak kim tek imda ot kaynasın bulu da bomsa kaynat kuşları var. Bunda da pesik bir
2: eski postu.
0: Kaynı değil mi deydik ya
2: kaynak olduk ya. Bu ne talaşmayla uçurcan. Bu ne talaşmayla.
0: Öyle tıkım pişiriştirilmiş bir sepkoyduğun imbakken. Tastuslam çıkıp
2: şu Bunu hiç talaşmayla manda kılayla uşurcan. Siz şu ayet ettikenden başlayıp siz de yaralı anlaştılık ne?
0: Çıkıp onu açın.
2: Siz de yaralı anlaştılık. Şu çağda anladın ki iş mi iş emez mi? Cık iş mi az iş mi? Ettikenden bir sel ciddiyilişi daha iş mi emez mi? Ayağlan saç turuplu çeyin iç pılı mansun. Teyi yakılan. Öydükilerin çeyini mi? Ballağına kıyım kiçikten ta hemen elsin teyi yakıp ay şıktın çıkıran. Anan dinkin değişmeyimiz mi?
0: Ben toy kupak adamı da kımayım. Ben onu da kımayım. Şıkılıp. Anda yine anlaşılan kim ofşarları bekçekken.
2: Yet güzel, yet güzel.
0: Bazı bir inkaslar var ki inkaslarını tapşırı aldık. Çünkü kaçkan belki çoğun yolu şehirge kirişlerini ise belki tosluk etti. Tosluş bir kilometrede ne işip etti. Mayı yolu kırmanlığa diye ofşarını bil altı ortak.
2: Fukancı ya da maçlılığa koşulun yerde sel köptü yan uçurana yadı karaya verip de. Kurladı tüygü beygisi ötküzü itip de. Uçurcan şuna kalsa sen davat kanıyım he. Tüygü beygisi ötküzü otu değil mi? Kurladı. Aşından bir paliyetle bakken de.
0: Şundan bir hatarı. Төгү миниш ат миниш карга вактыда.
2: Ашынамы?
0: У бихаттар онбайсал игзерек мингенин узунан бу мал эге үзүнө эгер тулгулда га. Олдуду бир лока, акыр кейинди бир лока отурду
2: отаган. Алекен сыйрылып яныг түшүп кесим түшүп кетип да, алекен яна.
0: Жок, алекен локсун чин кучаклап отамын да. Шо. Алекен жүсөл. Улуңуз
2: бек аттак чепип ми кетмейди га о төгө?
0: Чопуду бек собан. Мындак мындак. Долкун шакыл жүгүрөйдү
2: мындак. Мына шо.
0: Шо. Osman Turtaş.
3: Kalifiyatı da çalıkırı. Son konu. Sakin karat mangan yönlüs. Sakin taktik ha.
0: Boldu makul. Rahmat. Kemter Bay.
4: Yakşımsızlar, yakşımsızlar.
0: Yakşı.
4: Yakşımsızlar, anlıyorsunlar.
0: Yakşımsız.
4: Hani şu ürün şehir işi de. He. Gözlük maşallahının gözünü normal, yakşı tanıştırdığa uğrun bunun kıyarıda. Kayısı üstümle yakışlar tanışır bir aleydi o. Şuna bir hızlıqallar bir yöpüz dersenle bu tüken.
0: Kayısı üstümle yakışarak tanışır bir aleydi o dedi gazda.
2: Ha gaz tanışır şimdi o lan tiyan yiçi dedim yiçi dedim. Aşağıda bir Nurali üstüm de birisi var ki. O şuna mı yaman gipini kıldın? Andın sen kuyan tarafta mı gaz tanışırdın ben yaman üstümle ba deyip çok bir üstümle. Telsiye kıgan üstümle. şu. Aşı oranın
3: ilik de besanla. Sizce yakışma benim üstüm kulak kırmadı mı?
0: Мында кылган сиз жаман экен.
3: Мына ошо менеке ошо жазар кеватса, ошерген бир деп көрөр.
0: Бизде арлык саклап турсак болом деймиз сиз билен.
2: Нимдейди сиздин бир нимлелде кеттиго?
0: Шундай эме шу.
2: Үрүмчү кегиле 4 күн болду, машина токтотмасынын токтотмактын таасиринде ашканалардын тамактары жакшыраак ашкан тамак окшойдуган тавсия кылыңлар деди ма Кадыржан. Мехмандарым тавсия кылайын.
0: Мехмандарым тавсия кылсак барам сез. Неме айтсыз да? Сен лагман, сомен сын чыкмай да чоң-чоң тамактар чыкты. Сай чыкты, мифан сай чыкты. Мисалы 4 башыңлар берип мындай бир
2: бийлик якилыңлар деп.
0: Нечтал, нечтал мифан сай буруп, ондан кийин мифандан 4 ни япкенмем силер бир айзалык көйлөк. Аштаксаңлар болду. Bulamdı ya aşağıda sen la mihmanlarım tavsiye hakkımız ağa yeri mihmanlarım.
2: Ondan uyardı maşın toktuşu mu kolay ayağın tarafta.
0: Udul duzlu mu?
2: Udul duzlu için maşın toktuşu uğruna bak.
0: Aşı full even bilen hınçağının aşı kesişken tok kıldılar. İkinci aylanma aşı Cey Güvencin arçıya çüş eğizi bek tosulup gitip de o dedi karkaş ha. Kuvvey Beylo. Kuvvey Beylo çölyan do. Yodiyar do diye ofşanın koruldun ayım gül evet.
2: Makul buldu rahmet sizge ayım gül
0: cuman. Ay Allah'ını kören beydi. Onda emez Cemile Ayı'da. Onda emez.
2: Çikinç aylanma yollar şunun da ravan deydi doğru taksiye öğriyat. Şincan'dan şunun aldırdık yollar koşulun işte ravanken. Bugün beşim ağırıp mücazim yok kuşakmaydı. Pul teyip şim kuşakmaydı. Dema. Guli. Gel giterlik bob kaptı da pul kargan çağda.
0: Maro aydın geçti de.
3: Oh, kandavalılar ya zettiler ya fıvat bizim dönem var. Memo dönem turuvatı be. İkin nasıl gayet ya? Ben şunu da yap anlatımın ki şun vücudun bile. Otanımın gitim bu çılık anlamadan silememiz radyolarla açtı anlatımı. Bıktımlar ben bu.
2: Ben geplerinizden kargan çaldı. Vaktin kusulmağın dekli kılsız cuma.
0: Hazır ma gepnin ki ma uğrağını bir boşandı yeni bir boşandı çıktı. Lakin bir yer bas boşan yoklaydı Allah var mı? Ma boşandı ma boşanga ma boşandı ma boşanga işte
2: çıktı. Bir sorundu yeni bir sorunga yeni bir sorundu yeni bir sorunga diye çan diye açan diye sen çan kıp gitti lan he?
0: Şu.
2: Şunu kıraklam cuma uykun ustaz kanmağın dek durdu.
0: Mihmancan mı şu Huanghe yolları yollar avan keşkilip dedi oğlum can bek. Мехмаджан учырып берди.
2: Анда мага эгер сизи чижан URL кысыз рынко деп изип коюпту ке руконе дедиңиз го. Тунжак этим учырып беришим те хата изип коюпту мен.
0: Иш жакай.
2: Анда сиз мана кылайлы карасыз чи ала кыл ала кылышты. Сиз изип эветиңиз. Сиз өзгертип коёйлу демекчидим мен чи. Сиз изип өзгертип коёйлу мага эгер сизи тунжак учырып айган. Тамамлык учырып берип туруң. Анда ишлеп турду биз түзеп окуп
0: Мау, байыгетін ұшырып қарсақ, сесем олдың ке алды деке олады, машалла сәлжіқ ке дейді ба.
2: Ұшырген, майқыңыз нәдің алдыңыз пәк ярышыпты, деп мадди. Сенде ұшыр еліпті ғой.
0: Ұшта ма?
2: Ә.
0: Майқыт ойықмаймын мен. Өйдікілі білемі
2: ке? Ұшы, майқысына мұшы өйдікілі әкәп берді бұл мұсы. Шу халетті
0: мұ?
2: Hani deyimiz. Sanji yukarı süratli yolunu ki koşumcu olduğun şimaldan canıp karap mağan yolunu işte maşallah bek köp tosluş ba deydi İlyar taksi. Gepli ba ay kızda.
0: Akşam bir bimar kegen de deydi. Keçi iç bir ay şöp kalam de pek en sırıp. Saat 5'te bile aran okuldum bir ay saat de. Varız doktor yaray siz mi?
2: Doktor var diken. Kala mesuliyetçan.
0: Boşundak mesuliyetçan bu iş gerek bana.
2: Cepa tatip siz cümle. Şunu ona şarkı işkinç ayla mı yolla ravan deydi Ubul Kasım efendim.
0: İşte yerlerinizin badi sizinki bana. Бүгін саңғыланың ұқшырдың көмді ұлға қайап деп сәвілей ұқшырланы елап кетіп тау көріп атымыз ғымана.
2: Нәфисе, бүгін бір нәз кәмді, немін ұнтып қаған, нем қымыған бұл үйттім деп, мұнда ойлысам, радионы ашмапты ме жұмы? Шын оңынан дәрхал радионы ашқантым, аңдан ұф,
0: толықланды деп. Вучан Фудо, еңбеңілі тараптылайын қарап маңғанда, машалла сәл көпкәдіге ұқшырын тор таксиі Розы жан әбәтіптанды Нұртай.
5: Ұқшырдар, Ұшангел, ақуаныңла, яқшы ма?
2: Яқшы ма?
5: Ұқшырдың елі құшырі, мехман күші елдері рава. Сен болды, мен болды, әшқыры.
0: Болды.
5: Шықмай ватыды, кепім.
0: Шықмай ватыды?
2: Кепім шықмай ватыды, дей. Шықмай ватыды, Нұртай, қа күнді аңлағатымыз кепіңіздік.
0: Әмде әді о?
2: Сіз қейір жарай өп қапты дейді.
0: Мені ма?
2: Дұңқуан Гауджа Хуагуанжи чықш иғыздың өткен ел бәк тұсылып кетті деге ұшырыны билет әвәтіпті. Жұмыр әхмәт сізге,
6: ә? Сонда яқсы мені әдеттілер, жұмыр әшіге
2: қаңына бетбөріңіз бақтың үшілі бір әмәтіміз, ардыр әшілер.
0: Не бұл кетпарсыз, сіз тезірақ яқыған болсаңыз, мен мұнда тезге қымайтым. Шундағын бір әскай алланың ауазы бағы ашты.
2: Яқан айт, көңілі яқшы, көңілі түз. Ашында адамларының ауазы мүшіне шықыды. Бәк миян, миян, кәк қылыдығамда адамларының мүші, бәк бұ кетіші натайын, жүмі?
0: Шықылы.
2: Ауаз қырап бір адамге көңімді баға бәгіл болмайды. Ә, болмайды. Дабаза елдір шында рәуан кәндіге ұчырыны гүлі әвәтіп, рәхмәсізге,
0: ә?
2: Ма, бай егетінің ұчыры шықмапты. Шынан ұлан бұл неміш бұл тосылы кетті, олтын күміш елдіргі нем болғанды бәкіл тосылып кетті. А, білдім, ішкі машин азырақ еңгіл сүркілі шөпті, олтын күміш елдіңекі оң қол тәрәпті әдейді жұмы. Әміш ұшырдың бір пайдалып қалаңла деген кепке.
0: Мидон райын тәрәпті топы еғу атамды ойш қылып, елді көршарлығы бәк төбән құдайды қобзайыр. Онда әмәс туа? Ава, шында яқшы ғой, ә, бұра
2: жоқ.
0: Сіздің ұя көзәнің ұлғын ғодап қаған, әйнек ғодап қаған қолла ба мұ? Бидон ұрайынды кілем ұнда кәкі мі де, сәйфа?
7: Мейтен ең машин базардың ұқай елтірет тарап маңған атын ұзырлар. Вәшкі кіп кәкім аған тоқтап қаған дейтін, тоқтаптар жөнді бәк
0: есетті.
2: Өші жанка, маңы ярдам керек ұп қалды, машинам бұзылып қалды, тұйықсызла. Лихы, ішілмәс ұп қалды, мен тоқтап қалдым, бұның мәсілісі чоң мәсіл әмәс, мүшәкеп әлқып берілген ұстамыла болса, мен білен бір ала қылашқан болса, машинаның ремонт қаныға апырыш қолайсыз ұп қалды дейді жұмын, өте. Маған ярдам керекті,
0: телефон нұмырыны... Мәсіл ұп қасы жоқ, ұран, ұны ұ.
2: Телефон нұмырыны қалдырыпты.
0: Мәйлемді, беріп оншалай мәді келі, беріп ақсы оған ұрымыншы ұстамылан, декен ұрымын қаныға апамысыңыз оншамайды оны. О, беріп ұлам ұя бүйеріні. Онда оншадан қашылемес кәні о.
2: Чоң қашылаймас болушы мүмкін дейді ночи.
0: О, чоң қашыла о, лихочи.
2: Ай, бұл тоқыт ақтат дейхе ма ночи?
0: Е, лихочи іштімісі оны беріп, біраз мұндақ көріп. Мұндақ, ұя бір әркі томырларын тұтып қойғанға лихочи оңшылып қамайды оның.
2: Әмді ашында ұсты бір ремуч ұстамыла болса қыны, мән ярдам қылымен, мән беріп оңшы алаймен дейді ғала ұп қаса ма ночының номырын әвәтіп берейлі бір ярдам қысаңла азыр машинсыды лық тоқу.
0: Оңшамайды.
2: Тақты дыған. Оқты тақты бәтміз болмайды дейуіне.
0: Оңшамайды.
2: Оңшамайды?
0: Onu Rumut Khan'ı kapırıp çoğup orada konuşuyorlar ne mi?
2: Ay vay.
0: Sırtı da
2: ondak. Anaklan siz hem de onu.
0: Kuyruk mayla mayla bunda 10 şıkkı olgan SMS o.
2: Hmm.
5: Başakcı Roşengir.

0: de yol işleri donçun koyan 18. orta aldı ki yollar avallaştı hazır ha Allah mektep der kıldı. Aşır can sizini değer diyen sizim ha son boku diyen olca çapçal naya tarafı bu. 14 sayı ayını peyti ya oma.
1: Ha ben okumuşsam kaçka doksa edeptim hemen. Nim dedi? Çoğun çoğun bu.
2: Dedi aşbırağa bınğarak dedi ya bir nem degen te
1: şu. Yedi ma qaşqa doqsa deyip.
2: Qaşqa da deyip şunda dediniz.
1: Ma.
2: Şunda miki mi demediniz onun üstü geçiyor şu qaşqa taraf deyip bunda belki cezimleştirip deyip attınız şu. Bilermenli qılıp.
1: Dini azar söz öyle. Ali cevap çıkınız.
3: Ben bir yer tutur. O sizleri sözüm yaptım o. Ay onu sür derken ma. Mahallik Tokturhan'ın özgüyken Mahallik Tokturhan'ın şeyin işgiden altınlar var. Doğa anlıkta Kızılçırak'da bir taksi makine, bir tosu motoru sosu koydu. Onu buralarda uzun verip Geotokul'da erildiğin Geotokul insanla aç anlıkta sosu kaldırıldı. Tıkatını kilerse köpür dostlar.
1: Ya mağak o
2: buldu. Bu Mehmetcan kızıkken o.
1: Kızık ha?
2: Kızıkken kızıkken. Өшірген 30-ын ешімі той қымған оғылағы бірі нәсі әтқып қойсыңыз дейді сізіне. Өйді келі әт өліш тұрғанды яратмыған, өзі тапамыған, ашында оғылағы бірі нәсі әтқып қойсыңыз ұмамды деп, сізіне үшінді депті?
1: Мен немдеп нәсі әтқылым әулаға? Қызық мұ сіз маңа атып қойдыкен сіз? Мен бі, той қып бір гүлқа қалырым, ежіліп кеткен адам болсам, ғой, мен бір нәсі әтқып кетсем, той қылыңла деп.
2: Ұнда мы деймін, Өшірген. Той қылып деген сіз шунда ұмдан гүлленген адам жүмі?
1: Оғо шу әмдер екен шунда осы ма? Qormaq qaçdaq. Müştaqın anlayıcı going going back bad deyəndə.
2: Nə emas, o şujan siz tamamən o cəhətdə nəsihət qısınız buludu cümə.
1: Üzəmnikin üzəm bilməmə. Üzəmnikin dedi. Üsüz nəsihət qılın ha? Əgtəksə obdan kəy yəki deyə bundan.
2: Ya bu oğul ol ikən mən xanım qız bolğan bus toy deyib deməm de.
1: Xanım qız olsun.
2: Oğullar olğan bus deyibdim də. Xanım qız deyməm o. Qız bal bolğan bolsa mən deyibdim.
1: Və toy qısın ha, toy qısın. Toy qısın. Toy.
2: Şuna. Yok toy kılışın kanda bir paydalık tarafı var. Hadi siz ikinim sana piremeydi kalın dekili kul.
1: Ay bu tüm de ütü ki değil ca. Midon rayında topiye kutu da var ayı buzuktaydı he makul.
2: O nesiyet kıldığında mı anlı uçlar kaldırıp koyayıl ki anlı uçlar belki yakış nesiyet kıldı.
1: Mitüem de bolsa topiye. Topiye kutu da rast deydi Seyfacım. Rast
2: topiye kutu deydi.
1: Oy. He makul. Topiye kutu cuma dep 6. kilim maçta deydi o makla. Onda az yağmur teyarlı kutu kavuşaydı. Yenşe yolu da maşallah sel köpreklikin ravan dep. Çünkü uçur yolu yaptı.
2: Dabazadın tavusçan karapmağa yolun işte maşallah yıkımı selci. Karşı yolun iş yolları ravan digen uçurunu nurdun ruzu efendim evet. Rahmetsiz.
1: Bu oldu nurdun ruzu.
2: Canob Ahmetcan yolları şunun da ravan deydi ah kepte.
1: Ondan oydun geçlerdi.
0: Heee, çoğunluğu diken vücudun çıktı, nâye sürekli dedi. Çöpçöp. Sayat orne, yel bakadımın kendisi kemmeydi kan şimdi güzel menzirlik ya dedi. Top doğru dedi. Kıtka demek ki var mı? O çocuğum.
1: E bilval de makul.
0: Selam bir cakta tıkla kocam üstüde ben çapçaldım. Koca karaklanan sanşanda yıllar çizik revan. Çoğunluğu diken ben çapçaldım. Sayat orne. Aşmelik mi var yani? 5-6 yıl olacağım. Çıka ha? Çıka. Çoğunluğu ama.
2: Boğuz deydi ki boğuz. Bilip aldık, bilip aldık.
1: Siz mi hata degen de kuvatsız cıma?
2: Boğuz dedi o.
3: Olan bir yüzü yok tuttu. Yağın yolları kravallaştı ya. Ali Hatsiz tuttu bu sağan dolkunu. Ya etler sağsa birin koptu şuraya. Baş koptu şuraya bile. Birin koptu arsa bana koltuğun atlasın. Onun çıkarsın o. Bol şiş.
1: Bakalım onu şoğlanmayın apamız.
2: Әнен үшедім топ еғіп атыды дайды, медон үші әнен үші тарапларда топ еғіп атыды дайды?
1: Чу, ямғыры тәйірліқ отқа ұқшайды.
2: Ямғырын алды топ еғам,
1: да? Бәз боран білен келді, бәз ямғырлар, чу, дәйбәтлік. Топ баштық боран білен, чу?
2: Таз үшмеді.
1: Боран топы білен келді.
2: Нәді ұнда жұғрапиялік адыслады, ямғырын алды топ еғы дайдыған кәп ба?
1: Боран шыққан уақытыда аштақта топы білен келдіған іш ба емес ма? Енді бірден сөзден сізді нұрға алмастырады, деман дөтке деп ойлап қалды.
2: Siz yaman akıllık kekvatısız ya, şunu da bilimlik.
1: Yok, bazı da
2: boran. Curapya alımı da kekvatısız hazır.
1: Boran bilen mi?
2: Sizin tesirini git barı da hazır.
1: Boran bilen kel demez mi o? Boran bilen. Siz mi açtaktınız? İşte yuva aşkı yaptı kırveli. Çoğu açtaktınız. Açtaktınız.
2: Ben razı yuva aşkı tutsam deken. Ben onda

0: kıyafet kırvamayı mı? O adam tabii de bağışlağan, bazı onda kıyafet kırvağılım bulmayız. Mina tabiitim yavaş dursa.
1: Maşında avaz internasyası var adam yavaş olamda.
0: Bu internasyon onda oğlan bile mina tigim yavaş da hemen şu yavaş.
1: Tigim yavaş?
0: Tigim yavaş. Karakterim yavaş.
1: Bu gap buldu ki.
0: Bir adam da onda divanmayı mı? Onda kimlik azar beğenmeyi mi? Onda. Ras mı yağın mı?
1: Ras ha. Mirza.
2: Vay mama ecek uzun bulak ya bu radyo anlamı bile.
1: Şu.
2: Kanda bunu da alıp takındı.
1: Kanda.
0: Onu okumuduk Mirza temde. Neymiş onda anlama yudunuz ki neç vaktan yakı.
1: Nurtay.
2: Oşurcan oşan gel kolcuda yol üstleri hayat yolları rava anandı bu. Oşurcan şindirip sen var oşan gel çıktı anandı boğuzdan. Çoğun buğra, küçük buğra de başında bir sayat rayını var oşan gel. Buğra, boğuz emez. Bu işkisinin takıldı bu gel.
1: Şu hapım ağlı, Roşen gülen bu yakış anlayamaya kaptı. Hapım ağlı.
0: Ben hata bil kaptı ben de.
1: Hazır bilu aldı.
0: Güzel kaçtışını aldı ki onlar şunun da revankendeydi. Tor taksi hürriyetle uçuyor. Cuma toyuk sabah peyzi buludu, pulunu tenkajlap birdu, pulunu tenkajlap birdu. Künde birisi başkurdu, neyi bağdın, neyi tutun dep sizni. Sürüştürüp durdu, alınızdan haber aladığın birisi buldu, umak balınız buldu, ılık ailiniz buldu, işten erip düşken vakti özünüzden kaytadığın özünüzde teve uyuyunuz buldu. Kalkan çağda uygunsuz, kalkan çağda uklaysız, ne mi yiyiniz kez şunu yeysiz, peyiz o, deyip azimet şu dedeydi cümle.
1: Hazır mı ola uyuyuk kaytadı da? Takım Allah mı o?
0: Hele ki uyuyuk kısa uyuduk, çoğunları başkurdu da, hani yedin, man yedin, ne durdun, neymiş kıldın, vakti uklumudun, seher durmudun, diken de kılıp çoğu.
1: Toy kısım başkurdu.
0: Toy kısmı?
1: Ne başkurdu, toy kısmı.
0: Herhalde ayağlı uçuyla başkur gitmeydi.
1: Bulundum bekerek başkur gitmedik ya.
0: Vay ne de?
1: Başta.
0: Şunda rahat bu.
1: Öpte anınız başkurs, köyünüz kendi kendilerin, ayağınız başkurs, bazı köyünüz kekaldı. Atanız urup etsin mi? İşin bulmayısınız değil mi? Vay ne kadar küçük değil mi?
0: Halbuki oyalığınız urup yemeydi siz ne?
1: Hem de bir neyse değil bulmaydı hem de. Kimden bilen tuyup kaldı o. Karan.
0: Siz de korkutmağın için mi? Şuna yakışık
1: tuyup kısa. Bir baştan değil mi? Aşı kayısı hazır yok ki aşı vallaha da. Hemiz bak o.
0: Neyimiz ne mi?
1: Aşı ondak oldu. Öyle girseniz apınız bir gelip naçlığın da yakıldı. Oyalığınız Teyak kılgan, kılamdı, kımamdı, onu okumaysız dek hazır. Siz ballı kumbuğu çiçekimde etiyelik naçlıklarını aldırıp yürüp değerlik etmeydi. Mektepteki bağırsa ballarınız. Onu bir neçe yıl vakit getirdi.
0: Ne, onda kılıdı o. Ondan teyar kıpırdı, kırk hatların yüp birdi.
1: Ops, yüp bir atıdı o.
0: Oy, opsim yaşık çoğunlap kaldı hem de kaçangıç onu hızımtını kıpırdı yürüydü hem de.
1: Yok, yığır kemeydi o. Opa digen
0: yıbalı sonuç. Oy, yığır kildiğen bu kaldı ama 25'nin aşkan dikeli yığır kildi.
1: Yok, yığır kemeydi.
0: O yığır kildi.
1: Yığır kemeydi ki.
0: Onda yığır kemeyen de kıgın bile ulağım hoş yakmaydıgan bop kalıdı. Onda bir müşüncilik vakitte bir toyunu kıp bir hatırcayan bulsak da zeminsizlik bir mesuliyet de boylaydı çoğunlar.
1: Ama pulunu tan haşiş birdi diye yalır vakit. Opunuz pulunu tan haşiş vermeydi. Üzününkini birdi o. Künde birisi başkurdu. Ha, bu okşaşken. Lakin... Nege bağdın, nede turdun de sizni sürüştürüp turdu. O okşaşke hazır mı sürüştürdü?
0: Onda demeyim mi biz toy kıldığına davet kılığı?
1: Her az toy kıldığına davet kıldık. Sen ben onu seliştürüp kandak olduğunda de bundak ne koptu mi? Ruzcu avuçlarınız.
3: Salam 1074 Kaşkari yol harbasan. Kaşkari taht görüp geldim. Koşuyuş yolu alınken her vaxt olanınız 1074.
0: Hey rahmet size. Rahmet. Cidden şimal yolu, Donghua Cenobi yolları şunda revanken miydin ki topu yığıp görüş aralık onun için tövendemez de. İmamcan 57'den 05 uçur yollaptı. Anda Muhammed Bey koymağla ha Selamina uçurum. Koymağla aşkınla ha. Koyup sanmağla.
2: Özürcan yaksıma, Roşenko yaksıma. Var bu Beygurt'la başındaki 10 sıra kişiye, kızar kişiye. İçeri eczümeden atmalı. Onun ya aklın sözü yok ben.
1: İçinden içilmeyden bu kaldı dedi. Tokyo'nun işi ki aşı içinden açıdığı aşı kaygıven sizden ki ilk bunda geyin çizisi var mıydı ki işte aşının ki mesele görülge akışaydı iç buyruğun veremeydi
0: şu. Şu. Ama Yakup Can'ın
1: başında. Tokyo ustamla yine kapıram.
0: Aşı Mecid ustamla kaşı kapıra baksanız kan dağılı. Maşında Heridaba yol bek tosulup kese adam bir kısmı

0: Makul. Serdar uçur olsun. Serdar.
1: Salam bir yetiştir. Yaşım hoş edin. Yaşım hoş edin. Ben
2: Yaxşı mı?
1: Nişan yönden bondan yönden Altın gümüş yere eşyata, tuttuk bacına. Aşağı durdursa, uyanmam iç buna.

0: Dediğin işlep yaman çarçak ettim. Benim zahadaşında bir tağlan ayınlıp gelgün bana deyip.
1: Hazır mı? Oy can bulak kalma o ya. Hazır, bu cudun bu okulu varsa asman bir karapek ne? Yağmur yağı da varsa can bulak tekim yağıdın ha?
0: Canbulak'tan hava rayı bir karıydaydı. Bugün hava bulutluk 15'ten 21 depti. Evet hava bulutluk bulup koyuk tuman görüldü kendi mi? Tumanlık hava rayı bak ya. 11'den 18. Muşayın 3. günde Canbulak diyen tumanlık hava rayı bak ya 6'dan 10 deydi. Hem de ma sayıya doğrunduğumda tumanlık hava rayı görülüp kesse taz körenmeyi o kargaylık o tağlık ne?
1: Hey, turpan uyurken siz bu musa?
0: Turpan mı?
1: He, birden turpan, berip olacağız.
0: Turpan sıkıp kalan mı?
1: Sıkıp kalan mı? Salkı yayı varmak için ki?
0: Hava bulutluk 26'dan 42 gen turpan hem de.
1: Algoy taraf kuvasın hem sen?
0: Algoy?
1: He, Ürümçü'nün korul taraf karap meyip çoğu algoy düşüp kalıp aşağıda aylanmam da o.
0: Bak horullan aynı gelseniz mi buldu? 3 saat, 3 yarım saat
1: bağıraşlanı.
0: O
1: algoy düp çöpler
0: o. Bağıraş, Lopnurluk'la kentlerinin de bir körüp ayınlıp gelseniz mi buldu?
1: Ha buldu, 3 saat var siz 3 saat karan Lopnur'a. Lopnur'a 3 saat basınız. Şu tamak kıl görüp var diken siz. Şu tamakını yavitip. 12-12 saat oylanıp abi çapat at kekerek sizi.
0: Öyde okulana işe yapamay değil mi siz?
1: Japalı hop kaptı o. Ma hazır japalı oldu ya.
0: Onda japalı oldu?
1: Onda japalı olmaydı o. 8 saat, 9 saat maşine idi bir gün o içinde.
0: Siz neye buyurup atısınız hazır?
1: Hazır, hazır berip Lopnurluklar kentliği diyen tığınız Lopnurluklar kentliği basa etigen berip keşti kaytıp keşti pek japalı giden. Bugün bir günlü demaldı ki onda.
0: Bugün bir günlü mü? Vay o bir günlü sel kız. Ay ne mi gittin abi mesela? Şirin götürüp de mi? Yaman çaraylık bir menzirlik yerle içilip gidip de.
1: Vaa üstü de gelip.
0: Aşağılayıp. Aşağılayıp verip aynı kilime bir günlük boğandı ki.
1: O atı vakıda geldi o. Şunda çaraylık o gitti.
0: Ay şunda çaraylık bir menzirlik yerle içilip gidip de o. Çaraylık bir kogu kalla bakken. Onun da başka bir tamak kalla bakken karan menzirlik. Aşağılayıp görüp aynı kilime siz yavun mesela? Bir günlük hop kalsa. O can bulaktı mı aldırıp kalsız onun üstüne mi avaray mandakya o tuman bulup kesici o menzirlikte takat elki.
1: Ne kaldı?
0: He men son may kaldı. 90'da boran çıkış başlap gitti deydi bana. Daha ben bir yollar avan deydi.
1: Korudum boran çıktı ama neşbit aram çıkan da.
0: 90'da çıksa koruluğum kildiken de boran
1: he. Vay adım işte karaydan mısın bu çocuk. Olcu dedin ta tep mışın da bir tak cudum bu adı dağın ağzı.
0: Ha.
1: Yetlerden koruldu boran çıkartma soğultucu mu neşbit çıkan de.
0: Neşbitler. Sizler ne mi bağımet de neşbit?
1: Doğumluk açta kıran ağzı neşbit pışkan vakti da. Ay bir boran çıkıp bu işi var.
0: O taza ondan bu mağalarını kıkıp çürü item dandın.
1: Ondan bu mağalarını mı? Ondan bu mağalarını mı? Hem mi ne?
0: Ecep he? Ziyan bulamı silahı.
1: İşçinizden bir kıl koşallık var mı? Sizdenki bir kıl.
0: Yok ziyan bulamı da bu da ne kıvatı mı?
1: Közünüzden uyuzunuz, çırağınızı çıkettin, mağazınızı gidip azı kan yürütü.
0: Ziyan bu gider mi hem neşbitlerinizi ayağı kılıp? Ya hiç çıkettin, koyu kallığa bir yürütem silahı.
1: Taykan bu çoruğunuz. Tay.
2: Sizler hoşan değil, o size yol istiyor ya. Mavo, Doğançan'ın aldık yolları var. Algoy diken ayağı alıp geçti o şapcağın.
1: Ürümçüdün ma, korul taraf karap manganda algoy dep. Buraya bak, şu ya.
0: Siz mi, deniz, üçüncülük yanım, uhmamsız, üçüncül yaşayıp. Dep, bayı biz buğran bilemeptimiz, kılcık bir nesle dek ettik biz ne? Siz mi devirin ha?
1: Ben bu taykamdak eski olmuşsa bilmeyen depesek buluyor demez mi o?
0: Muşunum okumayın ne buldunuz? Bu tayka o algoyun okumuşsanız kan da oldu depmada. Değil mi lan?
1: Algoyun okumuşsun buldu bence. Hem de kuvası buluyor demez mi?
0: Turplu yakşı yok gitsiz he bir kıl he. Uykunuz kanmağın küller için de yakşı yok gitsiz.
1: Yok ben bundan iki yakşı adam buldum he.
0: Vay min he. Cinkeyçü de bir kıl topu yığıp avarayı bir kıl boğa tutu depmada değil mi?
1: Bir yağmur yağsa onuçlup kala kıran topu yakın bozsun. Cuma. Abdurrahim.
2: Kedi yolu, çalı yolu, çoğunca yolu, yolu, tarafı aldım yolları aldım.
0: Kuankalı, Dünya Doktor Hans'ın aldığı maşallah beküpken diye uçuran Obul Kasımcan'a evet. Sünü Yemra yolu koşuyorsun işte, yollar avan dedi, tur, taksi, ruz canı. Ma uçuranı ben çok okuyum. Ma gül kamerini uçuranı çö.
1: Oy okuyum ben bir ağzını tutamadan dikin
0: okuyum siz. Ben çok okuyum ma uçuranı. Uçurcan, siz tol ayağınız kuvalkınman. İyisiniz bana mı biz görüşken tok ayağınız digenli ki bir karışta şunda ok yolu sadişkeli görünüp durduken. Ne azazulluk, ne kibirdeydiğin nesleydin şunda yırak genci mi? Sizin ayağınızı körüplü ben sizden hakikaten mi şu o ayağın tehlike geldiğini his kılıp ben şuna uyluğun. Acayip iyisil ayağın kendim.
1: Adet taş yama ayağla açtak göründü.
0: Çıraya çık gitti de o yamallık iş. Ne de onda? Siz mi tol kuvalkınmancı mı?

0: Qoy demə mən bunu.
1: Hə. Qılqəmərlə çıxdı. Bəlkə yaxşı da məktəb gitəydi sə texix hicil oldu çox şurdan ayanmaq.
2: Xutunun məktəbdə o.
1: Hə. Amma sən yaxşılığını bilirdi özü. Elil proqramdan düşkən məktəydi. Məktəysiz qəy.
2: Qışqa da yolu çıxır bəsən bu xalq şərqi yolları şərqdən qərbə qarab manğa yolun işdə. Yezigilik bankininki aldı da Mitchell lamaşın bək köp digə üçün intizar edib to. Aydın keçlədə.
3: Ya usub cəmla bayan bir 35-in işin toqunmazqan balığa bir yaxdınla dedi va. Baş balığı.
2: Müştaq qədəm emas mı olmuş aydın keçlədə. Axşam
1: keş uxlab qapdı, keş uxlab qapdı.
2: Şo.
1: 13 oturunun aldı qoşlanı yer yollar avankən qızıl çıraqni hesab qanmığanda degan uçurni səhər bulbul evətib dijmə rəhmət sizə. Mənim ikinci çuqum oxumaqlar jumu deyib nol jumu oxu uçur yollar ketib duğu.
2: Dedi. Tündügün işəni aldı da birisi maşına tosti doktorxananın içigə kirib apam bar idi. Keçəl elib çıxıb qoça zəng apurub qoyun dedi. Hə dedim. Şunun bilan deyişcə məşu yerdə toğlu yarım saat boldi. On neç şoförğa dedim taksiyğa deydi. Qatti kirgili olmadı. Hənim bolsa siz uçurab qaldınız degan idi. Deyib məşündaq radio anlamamsız radiodan radioga məşündaq məşündaq deyib yardım sorğan bolsanız məndəklərdən neç kiləti deyib şündaq radionun təşviqatını yığır qıldım mən deyib Nurjolin xoçur yollardı. Rahmat sizə cümən.
1: Şuna bir qiyinçilik uçurğan çığınlarda 174 qatma sənət radiosundan yardım sormamsızlar deyibdi. Nurjolin xo.
2: Əstədəb.
1: Rahmat.
2: Şu bəzi dilik bizim tələb kəssin bunda əməs deyib düşüncəyirdikə. Da yaxşı.
1: Nurjolin xo.
2: Hə.
3: Bir zəhmət uçurğan uçurğan yoxdur bir də çomazanı alır görlər qoşunu sıravan ki bir adam həm pulu çekilip pulu gep pulu pulu sür diyesin de kullak kaldı gencimi al gülcene. Normal dersek bu gencimi.
2: Ne mi ne?
1: Ya kay unçu olam emez. Özü al uçur çıkmaptı da aldı ki bir çık uçur çıkmaptı ki özü kaşına teselli kıkıldırıptı da.
2: Ya uçurumuz çıkmaya kaldı mı?
1: Ha uçur çıkmaptı şuna.
2: Ne bilen dediniz ki?
1: Çepilin gekılın gekımsanız olmayın gekılın. İşkisi yok.
2: Çepilip tutsanlı biz koşuyoruz emez mi? Əndi tamında qaranlışıb, sonuq mamam da. Çıxıb can oradı. Hani onlayla öz alayım dedi.
3: Adı sözlərin aldı qoşulu sıravan ki o sözləri sən gör. Yen en ölüm yürüyde akarak mangayını sattımdı la internet kemiş mailinde akarınlan tutu bitti ama çıkacağım. Karışmış sıravan ki.
2: Onu demeyip de o, birerse şu arlık çepili vakan birerse tıllağı açıp de. Korulu'da neşb düzüşünü başlayıp gettik bana de resim tatip evet üstüle. Boptu boptu. Çıraylık pişti mi? Belen pişti mi? 9. ay oğlan bu sefer pişip oldu hep bu hakkı.
1: Neşbitler pişip oldu mu?
2: Pişip oldu pişip oldu.
3: Yürü gündü ki cepini de sesim o ahırını koymadın lan.
1: Vay sizden yürgünüzdeki geplerinin tazı tayını kamaptı hocam o.
2: Abdurimko.
3: Abi yolu. Onun yolu yolu, şarkı yolu yolu, karak mağdur yolları var.
1: Makul buldu, rahmet sizge he?
2: Seyfa.
4: Hay yolu yolu, şimdi aldı ne? Ama bir gün adın çiçeğe baktığımızda, Cenab-ı Karak'tan kar, kaç kayır, kayır, kayır, kayır, alt sağlamdan mesaf, yaman yıkıp, tıp, tıp, tıp.
2: Makul buldu, rahmet.
1: Ubla Şimcan, uçurunuzu tapşırıp aldık cümle ama o yen yolu yaşlı baksı karapmağa yönlüş tosulup öpkü keserlikleri doktor hansına aldık kileyi depti. Miyadım o bek tosuluş şüphaken. Dep uçuru yollaptı, sokuşka kuruz. Dep sizin için de
3: depti. Efendim, şu kılıp yolu tutuda ayağdan
2: demiş. Min sokuşka kuruz demde.
1: He, sizin
2: depti. Ben sokuşmayayım.
1: Ben o yüzden anladım onu min diyen bulsun.
3: Bölgeye tuttut, yerkenin ki kuruluş oluyor ama gerek.
2: Siz mekan tutsanız kandak yüzünüzü gelmezsiniz.
1: Ben şu, anladım mı şu dedi.
2: Sokuşka korazdı, onu yüzünüzü gelmezsiniz olmaydı.
1: Olmaydı, anladım.
2: Siz kırık mekan de kandak deseniz ya. Oy.
1: Siz çoğun yalıkı tükü yok bir korazla bak o.
2: He, yaşı.
1: Uruşuduğun sokuşka.
2: He, yaşı kımet o.
1: Kımet mi o tıkı?
2: He, yaşı tak.
1: Yalıkı meksuz uruş kısaladığın bir korazla bakken, şunda 200 yıl kıbır kılışından bir setrek çoğun. Siz aşk korazsın.
2: Şil olsun artık yaşayayım ben sokuşsam mı? Hiç kim daha pencevip gitmek. Siz çoğun kırık mekan.
1: Onu da pence kımam da.
2: He?
1: O kurazdan da pence kımam da.
2: Onu
1: da pence kımaydı. Da pence yarımaydı kanca. Uya bir kapıda sokuş kısaldı diken ka içine.
2: Aç dakika.
1: Ya iş kılıp. Şundan yarı ukeydi diken uya bir yasi. Urup onu. Yalnızcan yolları tarafla koşuyorsun işte şundan ravanken deydi Gülşen he.
2: Siz mi özünüz derdini özünüz bilirsiniz.

0: Kaçta kılınamdı? Cuma ölüm çoğunluğumu. Asan emez karan.
1: 31 yıl baktı mı siz ne?
0: Karan. Kim kayırıp kaçsanız karan. Şundan mı ya kim bakıldı siz ne?
1: Baymuşu gəptirağınız dil çıxıp durdu demekmiş ərlən ayalla bakıdu degen gəp. 20 neçə yaşıqca apısı bakıdu, andan 20 neçə yaşıdan kiyin toy kılgan deken ayalı bakıdu degen gəp de. Bir ömür ayalla tayınıp ötü deken silah bu musa? Yani gəp onla çoğun.
0: Osmanlı kumbayını özgərtik tağım de. Kumbayı da koymay. Omdu. Güllengen yaşlayak.
1: Güllengen hayat.
0: He de bunda. Polat kandak tavlan de bunda.
1: Yaxşı günler, bəxtli hayat de bu. He bunda armanlı hayat demsiz. Şuna bir kuyuyla.
0: Kaderlik anlaşılır bizimki şu Abdumobil klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulağa yetken pulunuzda tecaydıgan Molly Girin Abdullar'ı katlaşkan.
1: Şunda kıgan. Onun başka en iyisi temin izleş faaliyetimiz katlaşkan uğrullar bulsa Akmer Vahit onu yağı görüşlerini işletip mihmalla üzülmeyi vatkan, mihmalla nahit yaşı kütü vatkan mihmalların başkansı ba. Andım şu Adıl Dağsa'nın odaladaki Şiyu Dodoşa. Mu bah Şiyu Dodoşa. Şu Şayi Gönlük hep kasa şey basanla buludu. Onun başka Pesil Ram işçimliği mi? Hem de en iyisi temin izleş faaliyetimizde katlaştı. Hem de Pesil Ram işçimliğinin kanda bir faaliyetle öyle katlaştı. Degen cağda mı şu futbol Behram'ın musabıkısını nek meydandın kürüş.
0: Pürstük erişeyle
1: ise. Pürstük erişeyle ise cümü.
0: Bağış kaya geçti bile.
1: Yatak hemen kötü.
0: Ayrıpta yalat hemen kötü. En yakışı yerde oturup durup aşı yakın aralıktan kılıslandın. İmza koyup erdiğin neyse anlamasın. İmza koyup Behram imza koyup erdi ki. Pesil şirketliğe geçti depti.
1: Şuna şu.
0: Pesil Ram işçimliğin içi baktın lan mı?
1: İçimlikten ağzını savmaklı da.
0: Evet ağzını savmak sanlaş bu kapatla çıkıp gelişim mümkün. Onda olsa.
1: Pesil Ram.
0: Azraq ilanla ile mi ilan? Yok azraq desek çıkarak anlayla.
2: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10.086 telefon kutlu biciraleysiz.
3: Köl bilen kumluk çıkıp etken bağraş bile 8. ayda sudu oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan sınırlı direk çay. Akıl kıl Şincan'daki seyyaha da tariflindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirtiği soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
4: Mikmanhanıda signal kişilik. Ama ucurda signal yok buladıgan. O uydun bu uygu çıksanızla toru üzülüp kaldıgan ekval, Adem'nin keyfiyatına tesir körsüldü. Şincan Telgrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her biri iğiz öyge bivasta ulap verildi. 1000 MB'lık tor öyünüzden hemen yerini kaplaydı. Öyünüzden erkandak yerde yukarı süretlik, ravan tordun bahirini alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı qarap, məxsus itibardan bahirman bulalaysız. Tezden Şincan Telgrafının ticaret zalığı beri bicirim.
2: Programımızda devamlı anlaşılanı karşılayımız. Biz sağlam su içiş doğrusudu paranlaşımız. Bugün programımızda Şincan'ın yerlik markası 1509 Şiyu Şençen Yürüşlük Sultazgoş Karhanistin Nuriye Turdun teklif kıldık.
1: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsızla. Mən 1509 Şiyu Şençen Yürüşlük Sultazgoş Karhanistin Nuriye Turdun.
2: Hazır köplügen dostlar sağlam su içiş kəhmiyyət verirdi. Ama su tazlıqışını kandaq tallab oran içini bilməkdir. Çünkü birinciden su tazlıqış bir qədər qımmət. İkinciden süzgüş almaştırış haqqımı yokuri. Bir qətim almaştırışqa net 100 yuan, hətta 1-2000 yuan ketidi. Şirkət bu qətim kandaq itibarlıq faaliyyətlərini ötküzməkçi.
1: Doğru dediniz, hem de bazada su tazlıqışının türküb. 1509 Şiyu Şençen su tazlıqışının bahası, setişdən kəyinki mülazimət cəhətdə ya ki soğatlıq buyum veriş cəhəti bolsun kat fəaliyyət qılmız. Onda olsa diqqət qıb anlaqla. Birinci, 30 gün həqsiz sınav işiltisiz. Öyünüzü verib su sübdini ölçəş, layihələş, orın tip verişdə həqsiz mülazimət qılıdı. Süzgüş özgünü 3 yıl həqsiz almaşdırıb yerimiz. Mən köpçülük bir hesabat qıb yerək. 3 yılgıca həqsiz almaşdırıb yerimiz, dedik. Əgər siz dəl 3-ci il almaşdırıqan bolsanız, 4-ci ili Hatta 5-ci ilimi özek almaştırmışsınız mı buludu? Materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsunuz şartsız kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajlamaysız. İkinci, haqsız sınav işletip razı bulsunuz. Pulunu eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsunuz buludu. Resmiyet haqqı ösüm haqqı ilinmaydı.

0: olmaydı. Su tazlığı uçbağı buldu. Hem de kaynak su içmesinizle hal kılımız. Yani 1388 yuan kıymetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su içiydi. Temperatörünü 5 kutluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt talkın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettiğinde kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten düşken de bir piyal kızlık çay içip ağırdığınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsinizin boludu. 4. Mempi yolluk çayış kurutkusu soğuk kılımız. Şamılı küçülük. Çayışını zahmelendirmeydu. Çiçeğinizi tabi pakırtıdı. 5. Mikrob isimli kazan soğuk kılımız. Mikrob isimde tamakının tam özgürüp ketmeydu. Tez pişidu. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yelkazan soğuk kılımız. Hemenler bilseler yelkazan kaklap pişirildiğin tamakının emmisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve setiştin kiyinki mülazimet doğrusu toxtalay. Bu meselini hal kılış, köpçelikten setivalgandın kiyinki endişisini tügütüş üçün bu kıtımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazlığışının süptüge 3 yıl, yadroluk usküllerinden süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdın bəhrəman buludu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştın ğam kınmay hatırcam işletəliysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4-006-00-19-29 4-006-00-19-29 telefon numarını isanladı. Çın tutunla.
1: 30 gün haksız sınav şiltisiz. 30 gün içi de razı olmasa şerhsiz kaytırıldı dediniz. Vakti gelgende öğü bir şakkı, söküp ekit şakkı ve başka akı elinmeydi.
0: Köpçülük hatırcam bulanla 30 gün haksız sınav şiltisiz diginim raz. 30 gün işiltip yaktırmışsınız ya ki setivalınız kemise, telefon kısınızla hadimlerimiz berip ekitidu. Bütün ceryanda iş çıkanda materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. Bunundan ensirişiniz hacetsiz. Yani oylu şipaqay, öydikilə bilə məsəl şipaqay dediğin işin bulmaydı. Çünkü 30 gün haksız sınav şiltiş vaxtı var. 30 gün geçi işletkeş oylaşsınız buludu. Muhimi hazır bir vasıta altışta nurgun soğatpa, toksuk sudan, çaş kurutkuş, mikrob isimli kazan, yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kılan 30 xerida süzgüş özgünü 3 yıl haksız olmaştırıştın bəhrəman buludu. Telefon kısınızla itibar kılı sanığı erişeleysiz. Bir pun xajlimay 30 gün işiltisiz. Süpti kapalet ige. Kızıq liniya telefon numarı 4-006-00-19-29 4-006-00-19-29
1: Bundaq yaxşı soğukatla batılsa, yeni nemik işkilinsiz telefonunuzda kolunuzu elib 4-006-00-19-29 4-006-00-19-29 telefon kılın. Baya pulunu müddet gibi bölüp tölüsü buludu dediniz. Yeni kilip üsüm yok ki şundak mı?
0: Şundak yarısı ilip kılıp ayda 199 yuandan 13 ayda tölüp olsanız buludu. Hiç kandak resmiyet takı ve üsüm ilinmaydı. Buna kılıçdaki məqsəd, xeridalarını itibarından bəhrəman kıplı kılmay, şundakla setişdən kinki mülazimetimizden xatircam kılıç. 1-5-09 şiyu şençüen su tazlığışından bahası, setişdən kinki mülazimet cahatda ya ki soğatlıq buyum veriş cahatı bulsun kat tıpaliyyat kılımız. Onda asla dikkat kıp anlanla. 1. 30 gün haksız sınav şiltisiz. Üyünüz verip su süptünü ölçeş, layiheleş, orın tüp verişte haksız mülazimet kılıdı. Materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işiltip razı bulmuşsanız şerhsiz kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul xajlimaysız. 2. Haksız sınav işiltip razı bulsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet haqqı üsüm haqqı ilinmaydı. Su tazlığış bağı buldu, hem de kaynak su içmesinizle hal kılımız. Yani 1388 yuan kıymetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su içiydi. Temperatörünü 5 kutluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt talkın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettiğinde kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten düşken de bir piyal kızlık çay içip ağırdığınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsinizin boludu. 4. Mempi yolluk çayış kurutkusu soğuk kılımız. Şamılı küçülük. Çayışını zahmelendirmeydi. Çiçeğinizi tabi pakırtıdı. 5. Mikrob isimli kazan soğuk kılımız. Mikrob isimde tamakının tam özgürüp ketmeydi. Tez pişidi. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yelkazan soğuk kılımız. Hemenler bilseler yelkazan kaklap pişirildiğin tamakının emmisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve setiştin kiyinki mülazimet doğrusu toxtalay. Bu meselini hal kılış, köpçelikten setivalgandın kiyinki endişisini tügütüş üçün bu kıtımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazlığışının süptüge 3 yıl, yadroluk usküllerinden süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdan bəhrəman buludu. 3 yılgıça süzgüç özgünü almıştırıştan gəm kılmay xatırca

0: Qadarlik radio anglıqçılar, programımızın axırlaşdırımız program riyasetçileri Roşengül Basit olan
1: Oşurcan Xızır.
0: Növetçi Muharrer Malik Esen.
1: Hayır, hoş dostlar.
0: Hayır, hoş.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ın sevinildi. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ın salmakçı boğan Tunci Dacıray'ın sığdırışı nesipli 1.12. Dacı bilen Avrupa uslu birlikte uy gireleştirip sevinildi. Lüçün Yünşan Dacıray'ın kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesaj sonra.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

9-nji aýynyň 1-nji günden başlap Örümçi şäherinde jallyk işge ornaşganlar tugut sugurtasyna gatnaşsa bolady. Ýakynda Örümçi şäherlik dawalanyş kapalaty idarasy katarlyk 6 tarmak Örümçi şäherdäki jallyk işge ornaşganlaryň tugut sugurtasyna gatnaşyşga alakadar hyzmatlaryny ýagşy işleş togrusydaky hukukturyşny elan kıldı. Hukukturyşda munalar aýdyňlaşdyryldy. 9-nji aýynyň 1-nji günden başlap Örümçi şäherinde jallyk işge ornaşganlar tugut sugurtasyna gatnaşyp tugut dawalanyş harajaty. Tugut goşumça puldan ibarat 2 türlik tugut sugurtasy taminatynyň bahrman bola alaýdy. Kapalat dairesi işçi alınmagan yekki soda sanayiçiler. Adem işletkiçi uğrunda tugut sugurtasyna gatnaşmagan bütün küllük tüzümde bolmagan kesipkarlar ve başka canlı kışkı uğrunlaşkalarını öz işçige alıdı.

0: Қадірлік радиоанғычы достар, онда болса мүші тиімімізға маслаш туған алды достарымызға яқшы есайат мәзі райондырын біріне тәппәмем дұқ.
1: Не бар мәз?
0: Достарымызға біледі әмді, лекен әр елдіке өзгіріш оқшымайды ке әмәс мұ, мәсілі мән Тянь-Шанда ашағуға әр елі бар мәз асас жәтін.
1: Доғыра.
0: Алдыңқ елі бағанды кейсиятын білән, бұ ел бағанды кейсият тақат оқшымыды. Нұрғын, мәсілін, әсілі әлі еңілініп ту, рәсімчілуға еңі-еңі дақа дейелі текімі көпейіп ту, андан ма мәнзір көрі сүпілер текімі көпейтіліп орылаштырылып ту. Шықылып бір-бірден есіл әң гүзел нұқтыны чықырып тұрып, рәсімгі чүліған жайланымы тұғы пилалла әп саят мәнзі районы пәйзі орылаштырып қойыпты қаран. Шуңы мәндейме әр елі бағын мүші саят мәнзі районларымыздың Gerçi aldın kili basak mı, bu yıldaki yisiyat yani okşumaydı ki edip oyladım o men.
1: Doğru adı.
0: Şu an da dostlarımız belki Cembulak'ı köp bağın buluşu mümkün. Lekin, yeni bir katım tanıştırayla.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele alıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yanılıkla, sefirinizdeki ihtiyaclı kuşurla, Menin Avtomobilim programısı da.
2: Menin Avtomobilim programısı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
4: Menin Avtomobilim.
3: Menin Avtomobilim.
5: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun içkinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
6: Bu programını... Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
7: Sakılın boz kançı yirik edipini birer tırık ve tırık.
8: Yani şu tırık ve tırıkın gibi mi?
7: Çünkü bakmamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun dike balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işil tırıkınımız mengülük tırık ve tırık.
9: Bir yüz yetleri töt katnaz senet radyosundan arkayız programmalarını yaktırıp anılap kızgılık bilen katnışı vatkan kadirlik dostlar. Kuşuvak boğayışla. Hem de dektanladı bulduğunu menin avtomobilin programısı. Mən riyasetçi uçurcan Xızır.
10: En iyi avtomobil uçuruları avtomobil ait bilim savatla. Avtomobil city setveliş doğrusudaki uçurlar menin avtomobilin programısı da. Hem de dektanladı bulduğunu menin avtomobilin programısı. Mən riyasetçi Ruşengül Basit.
9: Qadirlik anlaşılakın hazırdan başlayıp programımızın ait kızgılıkla katına sanal buldu. Bizden ve işin salonumuz.
10: XC1074FM.
9: Elbette maşınısını bağlıdığı anlaşılırımızın bağlaydığı maşınlarının uçurunu sel tepsillere kılıp.
10: Tepsillere ki.
9: Tepsillere kılıp yazıp evet canlarına ümit kılınız. Doğru,
10: doğru.
9: Göç vazırdan aldık yollar ravan ki hazır. İkinci aylarım yolu Midon'dan maşo Şıcıya güvencün geldim yollar ravan deydi o.
10: Yol uçuruları mı kem bulmuşsun? Mühimcide yol uçuruları bulsun mu? Evet geç. Avtomobil katnaş bırağı doğrusu soraydıgan suallarınla bulsun. Soğur kaç. Andan mı avtomobil tallaş yakı da. Bilenmeyim onda ben. İşki avtomobilini yakış gör kılıp kaysın. Alsan bula. Dep. İşki gelip kalan dostlar alıp kalsanlar mı? Katnaşsanlar buludu cümü. Programımızga.
9: Resim tatlı yaptık ya maşireli.
10: Nimdeydi?
9: Oturuşunuzun bir nimikken de.
10: Oturuşunuzun özün bir senetten de siz ne?
9: Yok. Zanlık devat kanina.
10: Aşına deptuğu oturuşunuzun özümü bir senet. Tep siz ne?

0: Ra xonim uchuvringizni topshirib oldik. Abdurahmon kam so'ng kecha sizning uchuvringizni topshirib oldik. Rahmat sizga, rahmat. Onda mavo 2-chi aylanma yo'llari, yo'llar Ravonkan qo'shilishda kimni to'siq to'sdimi-da? Ravonka dedi u.
1: Ondan
0: ne? Sizdan? Demamsiz, ams qoplan.
1: Qoplan uchuvringni anglaytaylar, ola.
2: Qarashga yuryapsizmi, o'zingizga yoshman ma'lum xabari. Abi hojamdan mislan xomboji qirqdan bo'lganmiş Ravonkada.
1: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Oltin kumush yo'lda Milxo ko'chasi shimol janub yo'nalishida to'silish ko'rilibdi.
0: Bo'ldi.
1: Ma uchurdim bu foydalanib qag'aysizlar do'stlar, a?
0: Ondan Yağmur yağdı ekan Urumchida. Ayat yağdı dedi, ayat. Ayat ajmi? Ayat qattiq yağmur yağdı deb.
1: Şunda dedi. 11-dan 20-ga tevallaydi ekan juma, 11-dan 19-ga tushdi ekan mishayni 3-chi kuni kelgan chaqda. Shunda anchimunch kuzli kiyimlar tayyor qilib tursak bo'lamiz nima o'shirjon, a?
0: Kuzli kiyimlarni?
1: Ha.
0: Bo'ldi, a.
1: Ya'ni kiyimning g'imi, a, bunda o'ylab baqsam.
0: Shu.
1: Shuni ona Tursunjon ustidan paydo bo'pti. Men baba halayda qaptim obullar bo'lsa, avasanglar bo'ldi deb uchur yo'llabdi. Shuni ola 2021-ning tuvangidan birisi kelgan. Tursunjon ustam, shuni bir baholavatsa deydi. Juma buni avatib qo'ydik. Nasa ma Tursunjon ustam uchur yo'lladi, baholaydigan avtomobillaringlar bo'lsa, vaqtni ching tutib avatkaysizlar, do'stlar. Jichang qalsu aerodrom taraf qarab mangan yo'nish, Dadiopo ko'rikda to'silish ko'rilyapti deydi juma. Dadiopo ko'rikda to'silish bor ekan. Ana 2021-ning so'ngli deb qo'yibsiz go. Qancha pul atrofida bo'ladi demoqchi, a? Biyodi so'mi, a? Ana, evet qo'yaylik, a, Tursunjon ustam baholab bersin. Sizningki nima? Ondan Abdu efendim uchur yo'llabdi. Xonyanchi taraflarda yo'llar ravon ekan deb. Mavu, ayti Xonyanchi tarafda bozor bormi deb bo'lgan go'. Chorshanba kuni bozor bor ekan, shanba kuni bozor bor ekan. Chorshanba kuni odam anchi
0: bozor bo'lamda?
1: Chorshanba bozor bo'ldi ekan Xonyanchi tarafda ishlari.
0: Chorshanba bozor bo'l deb o'ylabdi.
1: Ha, chorshanba kuni odam bek ko'p emas deydi bir narsalar shunda azon. Masalan, shu saykukda tuxum, go'sht, ish narsalarni oladiganlar olib qolsanglar, shu berib olsanglar bo'ldi ekan, qaranglar, shunda undan deydi.
0: 2017-ninki tuang, to'tchoq tortadigan tuangdan birisi bo'lgan, necha pul atrofi bo'ldi dedi. 2017-ninki tuang.
1: Ikkini yaxshi ko'rib qilib, qaysini tanlashni bilmagan bo'lsanglar, gap qilinglar deysiz go' deb aslima. Men avtomobil to'g'risida gapiryapmiz aslima.
0: 2017-ninki tuang.
1: Jo'man ko'chasi yo'llar shunda ravon degan uchurni Shokirjon aytibdi, a? Urumchida ertagun yomg'ir yog'sa, yoziq kiyimlaringizni kiyamaydi ekansizlarda, shunda omdan bo'pti, xo'p bo'pti deb Ahmadjon Qarqash uchur yo'llabdi-ku. Qiziqqina bu Ahmadjon Qarqash.
0: Yoziq kiyimlar, bo'ldi, biz ham kuzlik kiyimlarni kiyimizga ketdi.
1: Yoziq kiyimlarni bir xil ravruz kiyib, biroq hammasi ko'rsatadigani ko'rsatib, bunda tugatdik. Endi kuzlik kiyimlarga o'tsak, tamoman bo'ludi.
0: 2016-ninki shuy, bu mashina chiqib atrofi bo'ldi.
1: 2021-ninki MG5 oxirang. Bir qo'lli qaydigan, qancha pullar sotsam bo'ladi deydi, jumi?
0: 2021-ninki Toyota Vios deydi.
1: Unda olsa, men avtomobillan oldidikin, evet, baholab bo'lsa, anandiki evet kel bo'ldi ekan.
0: Ha, tursin, jasti istik baholab olgan bo'lsangiz, men mashinalarni. Bir qancha mashinalarni yo'llayotdik. Onda yana muammo olmoqchimiz, mashinamni setib etib, yangi mashina olsam, to'g'rimi? Ba, iltimos qilsiz, men mashinani setib etib, yangi mashina olib, qisqa aytib yubormoqchiman deb. Endi avtomobil tanlash jihati yo'l qo'ymasinlar, sizlar so'rsangiz bo'ldi, jumi? Tianshanchi Jibaojuning yangi adresini deb bergan bo'lsanglar bo'pti ekan, ommaviy avtobus boramdiganda mening o'rnim Shanliluda dedi. Shanliludan Tianshanchi Jibaoju
1: Tianshanchi Yibaojuning o'rni.
0: Bu turdagi kasblarni shu Tianshan rayonlik.
1: Jongshin
0: shuyadi bijasangiz bo'ldi, avo.
1: Hozir birga yig'inchoqlayotgandi.
0: Dondaliyan tarafda. Oshaga berib bijasangiz qanday xulay, a? Qani ong'ishdan bir depatsin-chu. Hozir bir qaraylik. Tursinjon mashinalarni baholab tanlab qilay.
2: 2017-yilki tuvon to'tchoq tarzida 85 ming atrofida.
0: 85
2: ming. 2021-yilki biyadi so'ndatda 30 ming 35 atrofida. 2021-yilki tuvondatda 110 ming 115 ming atrofida. 2016-yilki shoyilatda 20 ming 125 ming atrofida.
0: Qaytadan
2: o'tdi. 2017-yilki tuvon to'tchoq tarzida 85 ming atrofida. 2021-yilki biyadi so'ndatda 30 ming 35 ming atrofida.
1: Şirali Fukan Kodis yolla ravan deyip uçur yollapsız makayenik yaptırağınızı küydün. Siz kören migen, siz his kalanmagan bu nurgun artıkçılıklar bade hem de. Gözünüz köygen gülü, onda disanız bulmaydı de. Şun olen mao. Yerken halık hükümetinin oldu, şimal tarafı karap menişti yolla ravan ke kızıl çıraktı maşallah sel köpteydi. Badam taksiyene uçur ya.
0: Mao CS 75 Plus'tan bir sıvak geç hanganın ki bu maşında hiçbir etrafı da buldu.
1: Anlı oblakaya turda efendim uçuyoruz ne tapşırıp aldık buldu program. Ahırsı da bir uğrulaştırayla kandak. Hazır bir nakş apam 83 yaş kırgen apam radyo anlavatı da hazır bir uçur birenmeydi. Lekin bir nakş talep kılattım da uçur yollaptıken siz. Buldu program ahırda bir uğrulaştırayla ya. Hazır anlavatkan bu sahapınız din salamet bulsun. Külleri hoşallık içi de ölsün cümü.
0: Buldu.
1: Abi poizdin ahvalını sürüştürmek için bulsanız Merdan Toğru taksi 12306.
0: 12306 ha?
1: Aşı hepçi arkalık bir sürüştürgen bulsanız cümü.
0: Bekününki Veylan maçından bir sıvakı 2022'ninki Bek Veylan.
1: Yani 2018'ninki Ruhu 3X mi? Müş Abdümobil'ni bağlı belgeli bulamı da buludu. Müşünü bir bağlı vesaireydi.
0: Onda yeni bir maçın bak Dago. Hafer'ninki Dago 2023'ninki.
1: Evet, evet.
0: 2023'ninki Hafer. Dago.
1: 100 bin koyla etrafı da bana bir toktuk maşını tavsiye kıgan bolsa deydi.
0: 100 min yuva etrafı da toktuk maşına. 100 min yuva etrafı da ikinci kol sap toktuk maşınların. Kaçı gele. Gene bir Tursuncan tep köge bilgelerini bir tep baksın he. Vetradın bir sıvaki 2016'ninki. 2016'ninki 1-4 yıllık Vetradın bir sıvati. Neçbil etrafı da. Soğut ula deydi o. Kene bunu
1: evet, bir itaylı,
0: cevap veriyorsun sen.
1: Mavu yeni maşına 8. yılı tek sürüş tutsak çıkam diye çıkmayı 12.123 yıl bir vasıta 13 itaylı hemen bu da bir şey yaşın. Aşı 12.123 yıl 13 yaşınız buldu cümü.
0: Çıkmaydı.
1: Soğurtaların ilgi kısans buldu.
0: Vazar bas. Şöteyelonun kaysı maşınsı Ruzcan amaçının ki tipin demep siz?
1: Maşın tipin demep de?
3: Eğer sizden mi fark hali görsün. Yine biz maşın bağırdı. Şimdi bağlat vatanla.
0: He.
3: Tukluk.
0: Tukluk.
3: Biyade.
0: Biyade.
3: Yazayım. Şimdi ki. Ali Fetikçe amaçın işte şunun bağırdı.
1: İşkiman kanca? Bak
0: oldu. Okumadım. Allah'a.
3: Eğer sizden mi fark hali görsün. Yine biz maşın bağırdı. Şimdi bağlat vatanla. Tukluk. Ziyade, işimizin altını ise Ali Fethiçe amacın ise şunun bağısı ufak tak oldu. Neşte oldu da.
0: Vay bu, bu mıdır bu uçur Yusuf Beka? Biyadeyini bulduk. 2026 yılının maşın sikerliğini bulduk. Ali Seplimlik sikerliğini bulduk. Biyadeyinin neyin maşın sikerliğini bilemeye kaldık de. Aşı tipin demişsiniz ya son mu ne tan mı degendek çö.
1: Ne qala ne bolmay qala
0: de. He, hazır bu 2026-nın ki Ali Septimlik biyadi qancı pul desek hiç kim cavab beremeydi ona.
1: A bahalap da tursun can ustam aldı dik aptım oblanı bir. Ali deyli mi?
0: Maqla. Nasıl ben koyayım ha?
1: He.
0: Maqul rahmet sizge. Maq qoyış postu. Şunu
2: şimdi sertelim gazla nesil ola da 78 min katrabıdır. Şunun 22'ye kalkıp dağılıkta 85'in 90 mı atırabildi?
0: 85'in 90 açı.
2: Şunun 18'inki Ruhu 3'te 15'in 18'inki atırabildi. Şunun 23'inki Bek Yelan'da 30'inki atırabildi. Şunun 21'inki Çağan Seyaz 75 kulaşıkta 25'te 30 mı atırabildi?
0: Buldu.
2: Şunun 21'in MG 5'te 25'in 30'inki atırabildi.
0: Buldu.
2: Şunun 21'inki Toyota Yaris'te 30'inki 40 mı atırabildi?
0: Buldu makul.
1: Hmm,
0: Ondan
1: makul
0: sen
1: buldum.
0: yeğen başından bir kançı bana.

0: Onun için testler 130 bin kilon tırmanma uzun mesafeli testte 130 bin 135 atrafı. Şunu onun için ki sürekli gazla nesil olarak da 78 bin atrafı.
1: Makul makul. Anladığınız ya bak dün gün anlayamaya kalkandım da bana uçumuz kayıt evet tutki adı eslendi. Karlıgaçlık yolları şunda Ravanken, Fukan Koçsum yolları Ravanken deydi. Eslime, Abduş Yenşan, rahmet sizler geldim. Bana 30 bin koy yapıyorsa da bolsa, sap toştuk maşını bolsa, tavsiye yakan bolsanla, kanda maşınkiler, kanda kırak maşınkiler, benim boyum bek igiz. Şu an sen igizerek maşına mısan bir şeyim doğrusu takışıp kaldığına işup kaldı deydi o.
2: 30 bin koy kemeyi demse.
1: 30 bin koyusundan bir şeyinizi takaşmaydıgan, onda igizerek aptomobil kemeyi kalamı he? Şunu benim de Tursuncan ustamga evet koyduk gani.
2: 30 bin koy kemeyi cim.
1: Poyiz borandan korkudu ki aeroplan mı korkamdı, de korkudu.
2: İzine.
3: Şuna 20. yılın Toyota Levin maçı aldık.
2: 20'nin ki Toyota Levin. Şükür mün 20'nin ki Toyota Levin neçbil etrafı da buludu. Deydi. Çeper taksi.
1: Bunu bu. Evet dedik.
0: O şekilde yakşı mı?
2: Yakşı mı?
0: Yakşı mı?
1: Yakşı mı?
0: Şekilini yoruşur derken ben ikinci kesin mektepten aldı da atağınla maşını iki kata atılıp koyu attı. Bu maşını sıkılıp aram patlayacak koyup da. Mayan kıldıran kopurduysa. Öde katılıp şeytanla. Allah'ın otobüsleri itaatı da. Kıkkımızdan Allah maşını kurulukludu da. Allah maşını Allah'ın itaatla. Ekeptar Gatsin'in bekli katıl besin oğlunu kılmaz.
2: Buldu, yakşı eskertişi oldu ya, rahmet.
1: Akıl buldu, rahmet
2: sizi geçme. Ahmet Niyaz Korkaş.
4: Hüseyin Akar, Hüseyin Gülhede. Tüsüncan Üstan yakşı oldu, beni yatırıp ama vatimiz rahmet sizler gücüm o.
2: Siz gibi rahmet, Eslime.
5: Yolum Suriye ama Dungalya sene diyorlar. Ya de kaytığa de, bayan kaçırım, yolunu sakınına.
1: Kokmayı ben kaytığa deydi cümü, anladınız mı?
2: Kaytığa.
1: He?
2: Açığı.
1: Asli meni çok kaytığa şimdi kanda muamil kızı şunda kılın. Ben bir oğul bala erkek durup ondan korkup kalmayayım ya ondak deyip.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını spli 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudik'e uy gerelleştirip sevindu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 177'de Hatnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 177.4 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri Su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357'de...
2: Sıcımın var resimde Azmet. Ama Azmet'nin resimi okşaptı.
3: Ne?
2: Bana kutturpedim ga bay.
3: Onzuk kebap kulda.
2: Bana kutturpesem, manınko besik, manınko besik kebapını tutkuzup koyup kolumga. Ya resimimde. Ha bu mu peyiz optu bana, saklap koyacağım.
3: Dikin var resmi lamelik.
2: Çanmaptu ha?
3: Çanmaptu, res aşkı kebap tutup tuğandak. Ada apancim
2: peyiz optu. Kıngı çıkarıp koysam bu kudek.
3: Da apancim lagman, aşağı ame tamaklan yigirimiz çıkarın ha. Niye zarayacaksın?
4: Gayet yapma balık gayet yapma alıcılar kumzayla aşıklarına kızılan karşılığımız şu programın acayip kajlı oldu değil mi tanıştılar? Alıcılar, alıcılar, alıcılar, alıcılar, alıcılar, alıcılar, alıcılar, alıcılar, alıcılar, alıcılar, alıcılar, alıcılar,
3: bizim çim. Tabii
4: yol haberi versem iş var hamalıdın işi yufağı şeyaldın mı saçlar pek bir yaş hamalıdırlık. Koy şunu
3: ne yazaracağım. Bizim çimen, çimen takdı tuğandak tuyuğu gayken koyduğunuz da size. Alıcılar, alıcılar, alıcılar. Мен хоттанды көріп атым сілдейді Әлейжан. Оны кіп ат дойындегі дослар. Анчы мүші қат ясаңлы пенгілінчі ма, пенгілін районы ясаңлы күрәлейміз жүмі? Ма қатын оқи алаймыз, езіңла. Анчы мүші геп сөзләуіз қалдыр қойыңла. Мен хоттанды тұрып аңлау аты мен деген. Яр, сұр арву сімік достымыз. Мен бәк яқ тұрып аңлай мен сіләге рәхмет деп сырдашны қаршы алымыз. Мен мұ? Kiriye de durup anlavatımı deydi o sırdaş bana. Yakşım
2: yakşım yakşım.
3: Kumuldu nemiş katap şurup alamayımız deyip. Kumuldu ki dostumuz size şu nemiden alana. Tor radyosunu ala bulamdı. Yeni davranı kuşurlardan yenilap dostlarına yetküzümüz. Kuytundu durup görü atımı deydi o aşkım isimlik dostumuz. Kuytundu ki aşkım kısalan bulsun. Atlananlardakiler yine mananın yakış anlayıp etip de bizim körpü kaydı o resimini deydi. Pınıcı arıgı çıkarı koysun. Şunu odun körünler dostlar hazır mıydı körüş imkan et pekat yok. Hılcık çık ötküzüp de cümle. Abi biz 10 koyluk ka.
2: 20 koyluk ka.
3: 10 koyluk ka.
2: 20
3: koyluk ka. 20
2: koyluk ka. Hılı güç yok en kavuzur.
3: Mene. İlk lagman tatka resimini evetken kaysınlar. Kaydı evetinler. Şu resimini bir saklı olaylı. 80 tal anjör bir kuni yeb bulamaysiz deydi. Tamaq yegash o'tirib anglab atgan dinayma. Rahmat. Amingulda qarshi olamiz. Yaxshi tudinglarmi Qashqadaryo radio o'nglandimi meni chiqmayotib? O'nglanmadi. Tor radiosini anglab turinglar do'stlar. Ishqorlashtirib qo'ygan yerdan keyin yenib kelyapti-da Adiljon deydi.
2: Ishqorlashtirib.
3: Hisobatlar uzib kelgansiz, bo'lmasa yana qayta pir qo'yma. Anda seni uçurladı ne? Temkas tortları.
4: Kusur çıkmaya kalsa kusur bir kalıcı kokşaydı o. Kusur bir kokşaydı o da kaçtın bir mi?
3: Doğru gep buldu. Aydın keşledi.
2: Kaş.
4: Bağlanma atacağım bulamca.
2: Yakşı.
4: Yakşıma çıksık ben.
2: Uzun uçuyor.
4: Sırbette ama cistanlı yolları. Hı. Lan yeni bir kişi 5 taktıksın mı? Yeniş kardeşlerine. Diyişim oynak tutup size de istatı hızmıttan da diyişim oynak. Yeni digenler size başka kestikçiyle hoşuma gitle cuma. Kadırlarla cuma size mi kestikçiyle.
2: Adılcan Şufi'ye ayaksız mı 9. yana oyunu şairden Şöpin Hava'da sorayıp siz bu.
3: Ya hazır.
2: Okutucular bayramda mı ayaksız kımaydı o? Devletin çok çok bayramlarda hani belgelenen bayramlarda mesela devlet bayramı da ayaksız buldu aldınız.
3: Da bu iyi da şu iyi da buldu. Yani uçurladın Azmetcan. Makaram bana. Azmetcan'a evet gel.
2: Uçurcan'ın lağmen tatlısı üstü de.
3: Hatta benim meslekim kilip karab gitmen de şöyle gelirim yıkıp.
2: Mandaş
3: ve manakaram. Mana, manda lagman, manda da.
2: Ne yorum ya, nasıl tat kaldı? Mukerrem dem nang bir uçur.

0: vurdu. Mangızı vurdu. Şuna bunda elke yol yığız şofizlerinin yığızı kegende saklap durup o ütüp oğandaki endin mağandığa işini kısana kendini kilovatkan maşılı olup kalsa mesela ülgür planmayı gömlü sokuduğa iş kep çıkıdı. Şuna aralıklı malum aralıklı taşlap normal masanla ayrım ayrım hesabatını ayrım ayrım kılıyor vurdu ITC'nin aparatı.
1: Başkanım uçurladın.
2: Ondan vakitin baştan beri kandık başkaları sıra vakandık salamet isteyiştiriyoruz. Bu hem benim bunu başkanın yana saklam da vakı da.
0: 6 yıl 10 yıl almıştırış vakti olsa açtı salametlik tekşiş kılımızı. Resimlerini apırayıp kayıtlılar. Salametlik tekşiş kılıp en geyini kılımız.
1: Şuna. Hani nuruna uçuray.
2: Ozan bir tekşiyotuluk ayağına aldı koşuyoruz.
1: Sınıflı buldu. Jujan yolu ye, Yenabat yolları ravandaydı.
0: Muş, maşanı çıkıdığan kereydalağı bir ötünçüm.
1: Demek duran vakit.
0: Eli deyim de kimse.
1: Hazır kayıtkilimiz dostlar. Hoş.
0: Şuna ola imince açta deydi bir ötünüşü muşu küçük balını destek kılıp beş eylem batok deyip şoförünü talih kımgan bozanla. Baya yeni halin tarafta bir kıra düştü. Aldın kıtın muşta beş eylem çıkan tok. Deydi o. Men sanmayım elike. Yak çüşü kılı. Ya ki bir sınla başka maşını dümeyi aldıysam. İşke eylem çıktı. İlip geldim. Muşun dikkat kagam bolsa bizim tanglik takım malı şu pırılını deydi xeyli dalar ha.
1: Uyar yuşurun xavip ba bir xatarlık meselesi mevcut dostlar.
0: Şu yakışık kısım ince hele hem makul hep köy olayıp ağam bolsunuz göm su ağam bolsun buraya yer adı söz bir ben töyle adısı şişip oturduğun gibi.
1: 100% mesuliyetini üstünüzü ilip töyle ettiniz. Şu an şu
0: beni ilip aldı demeydi uçakta.
1: Ayır durumdan yeni hoca zan geldik. Çiçan kavusu şun Daraban tosuluş yok kedi uçar dur taksini yaz. Asiya Khan kaptı salam. Adilcan Konduzay menden sizlerge salam. Memçük tamakni mana etkes anlavatma uçur ben mi gen bilen et digen içi olsam keşke yutkümeyme karanla. Uçurumuz çıkmış çöp bulaptı deyimiz. Yeli hemen jigip koyup berdi. Vakti ötmegen boz koyup berdi. Vakti ötken boz biz yengilap yeniden evetimiz deyil mana Asiya kız yaman de mana.
0: Tokça İsa Can bir numur kagant bravam da ya. Juguzdanga bir numar kaldı. Azar bir numar kaldı. Yani Juguzdanga iki numar vardı. 15. yılda kinişkem şingyan bolurdu. Eğer azar Juguzdan numarını yine Juguzvesem bulamı 11 numar tatkız buldum. Ya ki yine bir numar tatves kiniş gibi bir kav kitdi. Bir numarınız kas onu mu iki numarını tatkız verseniz bir kav oldu. Nazriye intan bir sene. Şu an yengilip olgan neyken tatkızsanız buldu. Numara devirliği.
1: Özal.
2: Ben de kutu babiden kamera kahvalanı yapsın.
0: Yaksın mı sensiz?
2: Abiden kamera kahvalanı yapsın.
1: Yaksın mı?
2: Arma kaysın, çarşı mı kaysın? Yol üstü gibi de abiden akbaziyette erişi hem sınıfı koyan karabman kayını sattım bile intenki. Harikin falan ha.
0: Bolu da. Bolu
1: rahmet. Ama ya anlu rüyü da atırıpla koş liniye de ravan kendisler ha. Nur. Nurun uçurunu anlayılı ya. Süyücan yolları koşun yedir avan. Süyücan yoldaki gaz kaçılaş punktu da normal gaz bir ötüp de ücret yok diyerlik ya. Kil anlamış ya ya deydi o.
0: Buldu rahmet.
1: Yani uçurlardan yen en yolu herhalde avan diken uçurunu tapşırıp aldık. Şişen taraf bektus aldı deydi o. Delşat'ın uçuru da. Rast tosulupdu ha. Hele obdalı tosulupdu. Ben tas kaldım bir gün urundun turamı gılıydı. Öptün o gün takdı bakdı oynadınız Asiye kız çağır çıkan siz aramazsınız bulu de.
0: Şiisen duçu. Hazır mı davam beylu da maşallah köpke. Davam beylu trepte maşallah biraz köpke dostlar. He?
1: Dostlar bana bir uçur ne etküzü deyli. Şincan'daki en isil temli izdeş pahaliyetimizde katlaşkan Pesil şirketinin Pesil Ram DNGG işçimliği ya dostlar mı şu yaş balı bek bülüdü deydi mi şu başka anlıkçı dostlar mı maşı mayın yeni bir işçimlik bile uçuruş sınav baksanlar buldu iteti baksanlar DNGG işçimliği yeninin bazarı silindi DNGG işçimliğini işçip katlı mukapatlar erişin ağızını içip işkilik kodunu somaksınız köp kıl mukapatlar sizin kütüdü bunun içindeki en katlı mukapat Dövültümüz futbol komandasındaki közü görüngen Mahir Behram Abdüvali'nin müsabıqısını Nəxmeydanda həqsiz körüb kilələysiz.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludugallar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydidu. Olar bilen mörünü mörgü tirep, birlikte tırışıdu.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kaderleşini ögün alın. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: bir numarını elan kısaklı kimlikim şu tüketken elan kıpırın da burada kaldı bak ya. Aşta dostlar varlık ma gepne ankara yap hem onda işke demey. Aşta birisinin kimlik şu tükette. Telefon kıpma benim kimlikim şu tüketken köy güçlü olsun ma numarını telefon kullanıldı da biz elan kılımız. İlan kısak aşının kurup benim kimlikim şu tüketken radyoda elan kıpırın da adem ki telefon kıldı kaldı bak ya ben.
1: Ay yine de asker yazıp koyuyorlar mı da eskop kına işçilik çoğu Tianshan şu tarafından dep değil mi? Tianshan şu çocuğun şimdi. İmran pek estaydıl mı bir işlere?
0: Ama şaçın ikini mi evet ettim de?
1: Sayıbağı da dün ikini mi evet ettim ona 87'de 81122.
0: Ya bu işte Kırgız Asanlı buldu. Kaysa rayonun olsa çocuğun şunun numarı var ama amma ilan kıkan çoğu. Şimdi hatırlı böyle mesela Tianshan şunun arbaba ling bu bu bu biz daim dep durulgan numarı mı şu? Arbaba ling bu bu bu 288 55. Saybağınınki bağçı bağlayın yo ar ar. 87'de 80-122. Demek torladın tek yüzü alımı tepkirdu hazırına kolaylık. Kaysa rayon olsa şu etretinin numarını sorsan la bul. Şu rayonluk.
1: Sayat şirketinin taksisiga kündüzlük şoför izlemekçi Saybağ rayon Yenziko etraplarda buludu dedi. İhtiyacı var dostlar, ihtiyacım var danla. Sayat şirketinin taksisiken kündüzlük şoför izlemekçiken. Saybağ rayonu imaj Nenziko etraplarda kündüzlük taksiye ayıdışını oylavatkan dostlar bulsanla. İhtiyacım var desanla ama telefon numarını izleyin. Evet, birimizde. Etdiyanın yakın ayet izcil anlavadı ben. Yol mağmağın dikin şu an yol uçurulur bir yere miyim ezleyge. Toğru kesiş uçur yollavadı ben. Bayamki abimar ne doktor, abimki doktor khan apağın şu şopurga bir mukapat bese kanda ola de, de bir tekplen verip size Gülna hanım. Bizden bu oyluğunumuz ba. Elbette mukapatlaşka erzigidek iş kıptu. Şu yakışık kıran işlerinden, yakışık adamlarımızın işleri oğuşluk olsun de be Gülina hanım. Buldu. Vitamin sayıatlarınız tükep yeni geldiniz mi? Adılcan ukam deydi. Vitamin sayıat, vitamin aram ilişla. Hele adıkınız çıkıp kalan da cıbı kırıp körüp yakın la. Adıkı çıkan çıkmağını körüslemiş. Por por por por por. Bakırak etkinli. Bakırak etkinli. Şunlar oyaltı yakışı de.
0: Hazır İmran'sının maşın numaranızını yazıp evet duydun ha? Taksi mi? Yazıp evet duydun ha?
1: Yine uçurladın. Rujen şandaydı. Manga şu kündüzlük bilen taksinin numarı lazım bu kaldı yedi be. Buldu sizin vişinizde evet koyaylı. Bayanmış şu uçurun evetken dostumuz. Bana. Muş numarı bile bir alakalı şey. Yekkenin şu depirin la dedi. Nemiş oldu yekkenin? İşlikeş anlavetimiz hep nemisin depirimiz? Şu tuluktan ha? Abdülcelil efendim.
2: Telefonumuzu kaçırdım bir kat asanla bakıyorum sen aldırmayarak bir yüz olsak.
1: Sizge evet koyayla Abdülcelil efendim. Saybağ rayon bile Mahu Tiensen çünün şiki yanıkını evet koyayla. Aşıyor şiki yanın başka oranın ikini yine kin evetsek buldu sizge lazım bu anda. Bayamka taksi numar icare verdiğin taksinin telefon numarını Ruşen Şan sizge evet koyduk cümü. Ruşen Şan. Vişiniz karanı. Bana Saybağın ikini bir evet koyduk sizge. Hazır Tiensen çünkü ikini mi evet koymayız. Aşk hitini yazıp koyduk aşk hitki karta. İndak numarını hatırlayıp yazıbilin la. Mienfin Çan Koşliniye de şunu da Ravanke degen uçurunu tapşırıp aldık. Köpten köp rahmet. Onun başka dağlık döngüldü bek maşallah onda bek cihme emesken degen uçurunu tapşırıp aldık. Köpten köp rahmet.

0: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
1: Xoşunasa dostlarım, kəgən yol uçurlarının davamlıq yetküzümüz. Anlıqcı dostlar, uçurlarımızın paydalanğış mağınsanla, qaysı yolladı, keti batısla, yol uçuruyam, qatnaş qaysı oradığa sual məsələ bu sorsanla buludu. Çoğusən tərəbdə yollar avan digən uçurunu abudu əbədibdu.
2: İmran var mukafatlı yutam da
1: kuzeyde. İşte kılaylı ya.
2: İmran var tuluk ısmanızını yazıp evet deydi.
1: Telefon numarınızla koşup evet deydi İmran.
2: Biz mavi nemanız ne? Uçurunuz ne mu? Tenşençi dadüge yolluduk. Ma yazmanız ne? Çok tercüme kılıp, devlet ortak dilde ölçemle kılıp, muşu sizden yazmanız ne? Hazır evet koyduk. Yani tuluk ısmanızını yazıp evet deydi. Biz hazır hem de sizge gönül soğusu mu şu Foku Abdol'dan bir mukafat bireyle sizge. Taksi kesiz o mesela Sayar Şirkin'in taksisi İmran. Vaktiniz yetken de arda çok bir kofan bingo ki baş dükkan basınız mı buldu? Şiyuk basınız mı buldu? Bir boyan kıyılın ha ha. Telefonumuzun evet yüttüğümüz yolu yüttüğümüz vaktiniz çıkan boyan kıyılsınız buldu.
1: İsminiz bilen, şu telefon numarınız, isminizden baş tuluk doğru yazılışı bilen, aşın evet yüttüm ha. Onun dinkiyin ma şöhren rengi bir iş kirgiz gelmişsiniz bu mapta.
2: Neymiş oldu?
1: Ya şöhren rengi vakti idi diken. Bir mesele soru idi diken Adilcan ka. Se bir ki pul tölep işkinci durup kaygantı miş tolu imtihan bensem ütemey. Miş davandı kaynagi yenip gitti pekat ütemey atmay. Şun yolduşum beni pek sağlık etkit vardı. Şöyle kol kod eydeyme dügüce avtomatik kodluk maşinin bravasını asın uzunmamdı deyip şunda deydi. Özgersem bulamdı. Şunun bir mesele beygen bu sanla seyişki gemdi. Oylap kaldım. İşkinci türde nervam kalayım kalışıp gittim yine. Azaplı git barma ütteme deydi.
2: Ula şöyle.
1: Ne çıkıttım ütteymediniz şöyle. Anlaştıysanız buludu. Buludu anlaştıysanız. Mektepe deyilsin bulamdı. Sebirge tızınıp da seyişki kamlaştırmak sike. Kim bilen deyişsin
2: bunu? Ben bir neçik tur kaptım.
1: İşkinci tur teke. İşkinci turdun ütlenmeyi hazır pek azapını git verip de.
2: Almaştırsanız buldu.
1: Sıdaş mektep bilen bir deyişin ha şöğrenren cümü. Kızıl alma çıksıla men peyda bulumen deyip tılsım. Kızıl almanı yakış görsüzgen de ha. Hazır kızıl alma diken akışını koyup verilsek ma vakit ilanı doğrulup kaldı ki. Akırdı koyup verilir ha tuluk anlayılı. Mana İmran evetipti. Telefonumuzu tapşırıp aldık İmran. Vaktiniz çıkanda aşı Foka'nın mülazmet urniye yani Ardaoço Gofan Bingwan'ın astıda. Ardaoço Körük'nün astı Gofan Bingwan'ın içi de. Şekırsınızın buldu, şiyunun şekırsınızın buldu. İsminiz bilen telefonunuzu odurlaştırıp bizden köyün soğumuzdan kubul kılıp Abdullardın almıştırıp mülazmetlerden bekraman bop çıkaysız. Şöpün koda Adılcan Fukam'ını köydüm, şundan yakış durup durdu. Diyenzen güllerini birip, karanvi, kulumunu hareketlendirip durup attı mı? Dip bana şey bu. Çungsan tarap yollar avan, Cudin tarap gemmeğip, Çimasan tarap geldi. Çimasan gemmeğindim yollar bekar avan geldiydi. Ondan sonra dostlar ila vakti buptu, saytınlanım, doğurlu bilinle. Qaytib kelib davomlaslar uchun mulozamatda bo'lamiz. Sinjang 1070.
3: Tian Sharangda Lüçün Dacharayni selinadi. Lüçün Yunjang, Lüçün şirkati Sinjangga kirgan 22 yildan buyon Tian Sharangda salmoqchi bo'lgan tunji Dacharayni sig'dirish nisbati 1.12. Dachi bilan Yevropa uslubidagi uy kiralashtirib selinadi. Lüçün Yunjang Dacharayni qiziqsangiz 0991 27 77 777 ga telefon qilib maslahat so'rang.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining programmalari har minut, har sekund sizga hamroh. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdır.

0: DNGG içimlik. Qaysanlar da ba, birəsanlar bolsa hazırda xal, nəyət uçuq qıtatıb əvət bəsanlar. Amma yaqığı soraydığan dostlarımız xil çıxı da yaxşın. Abidə.
1: Azizən, kumzərgə yaxşınlar, hocun yorxavri. Kum sudara zotruxana aldın. Masibi kumzərgəni aldıqca yollara olan günü.
0: Buldu, köp rəhmət. İttibak yolları, maşallah. Onu da bək köpə məsəhər aldı, buludu, deydu. Üzhal.
2: Yılanı aldım ne bir insan için cana geldim yollar rabrava ne de men şurup da gene ben.
0: Belen yaraysız öz hal. Xo atıza. Kini yine uçurlar Karabakaylı. Şiyunun aldı yollar xeyli ravan digen uçurunu tapşırıp aldık. Onda ise anlı uçurumuzga şu havaraya münasiyeti uçurlar var. Şu uçurlardan bir getkizsek. Uçurlarımızda anlı kaç dostlarımız. Paydılınıp mansanla. Anadın kin. Bizim dostlarımızga jallıq jallıq uçurlarımızdan yetküzmiz. 9-nji ayning 1-nji günü kechidan 2-nji günü kunduzgacha Şimali Şinjanın köp qism jaylari, Janubi Şinjanın g'arbidagi tog'liq rayonlar, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Aqsu viloyatining g'arbiy va shimolidagi tog'liq rayonlar, Bayinqulun oblastining tog'liq rayonlari qatorliq jaylarning qisman rayonlarida azroq yomg'ir, dengiz yuzidan yuqori egizlikdagi tog'liq rayonlarda qor yog'di ekan. İli Derya Vadisi'deki tağlıq rayonlar, Börtala Oblastı'nın tağlıq rayonları, Tarabagatay Vilayeti'nin Canubi, Altay Vilayeti'nin Canubi, Karmay Şehri, Şihanzi Şehri, Ürümçi Şehri'nin tağlıq rayonları, Kaşkar Vilayeti'nin Canubi'deki tağlıq rayonlar, Xotan Vilayeti'nin Canubi'deki tağlıq rayonlar, Bayınqulun Oblastı'nın tağlıq rayonları'deki kısmen caylada oturhal yaki qattıq yamğur, İli Derya Vadisi'nin şimalı'deki tağlıq rayonlar, Börtala Oblastı'nın şarkı'deki tağlıq rayonlar, Qatay vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlarının qısmən caylarında qar yağmur yağdı. Şimali Şinjanın köp qısım cayları, Cənubi Şinjanın qərbidəki tağlıq rayonlarında, Şərqi Şinjanda Bəşbal ətrafında qərbi şimal ötkünçü şamlı. Şamal eğizlerde 9-10 bal boran, 11 bal etrafıda ötkünçü boran çıkıdı. Cənubi Şinjan uymalıqının şarkıda 5 bal etrafıda qiyppa şarkı şamalı çıkıp, qısmən caylarda oxşaş bulmağan derecede qum boralıq avarayı görüldü. Şimali Şinjanın köp qısım caylarda temperatura 5 Selsiya gradustan 8 Selsiya gradus tövəlləyir ikən. Cənubi Şinjan uymalıqı Şərqi Şinjan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda 35 Selsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturluq havarayı görülüb, Bayınqulun oblastının cənubi Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarda yuqarı temperatura 40 Selsiya gradustan aşıdı ikən. Şinjanın başqa caylarda hava uçuq bəzi bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı ikən.
3: Yeni bir uçurun yetkizdi. Yakında bayan Dövlet Yüle 2018 liniyasının Maratın Balğuntayğıcı boğan taşıyolunun birinci bölgedeki Arşan Çonköyürü kuruluş tertiplik elip verilmekte. Nöbette Narat bölgedeki umum kuruluşunun 95% tamamlandı. Plan boyunca bütün liniye 2027 yılı bitirirken.
0: Yakında hükümet organları ve tarat kullar kıyapdigi kırvağan bir türküm sakta yalgan numurla. Etirap kılınmay turup alayda kespi xadım kıyapıtığı kırvağan, kızıq noktudun paydınlıp köptürülgen, isim famili tonuşturuşuğun natçar uçurla yoşurungan hesabat numarları bir tarap kılındı. Supa arkaysi icadiyetçilerki şunu eskertudu ki, hakiki salahiyetini yoşurmaslıq, başkalarını hata yetekleş, kaymıq duruştun saklanış, salahiyet tonuşturuşunu kalıplaştırıp, sahta salahiyet işletmesi gerek. Yukarıda kaydaki kalıp kılmışlar görülse, supa qattıq bir tarap kılıp, hatta ijtimai alaqı numarını peçetleydi.
3: Bu mavu... Sen karmayla cuma dostlar. Mesela bu şu hepimiz hazır. Doyun şıpın havada numarımız var. Şimdi dakika. Mesela jidmaya alakı numar diyen şu. Şırra pintayın ki.
0: Doğru.
3: Numarı şu. Can havala. Üzümüzü şıltı atkan şuna. Muşunun kıgan eskertiş cuma dostlar ama o. Mesela başka simlanı ılıkı. Kolunu web mesela.
0: Hükümet organları.
3: Hükümet organları tarat kulağı kıyapetine kırbilip, isimli, özünün ismini işletmeyi, sahtı, yalgan numarlarını emkip durup, hesabat numarından paydalanıp, torladım şuna, nacar uçurlarını taktıdığan, mesela genzen kılıp taktıdığan, ya ki şu uçurlardan paydalanıp durup, başkalarını, tordaşlarını aldaydığan bunda kılmışlığa kartta eskertiş dostlar. qattiq diqqat qilaylik. Ayol tushunib oldinglarmi mana bu uchurni?
0: Boshqa do'stlarimizmi o'rtaq nazorat qilsak bo'ladi, mana ishlarni bay qilsak, vaqtida bosh qilsak tamoman bo'ldi. Yana bir uchurmizmini yetkazib o'taylik, Adiljon. Mana bu suv to'xtaydigan to'g'riq bir uchur bor ekan.
3: Urumchilikki bu yo'l belgilarida suv to'xtaydi deydi. Aloqador qurilishlarga maslahish uchun 9-oyning 1-chi kuni soat 10 dan boshlab Urumchilik qismi yo'l belgilarida suv ishlatish ta'siriga uchraydi ekan. 9-oyning 1-chi kuni soat 10 dan 9-oyning 2-chi kuni soat 10 gacha Qashqa g'arbiy yo'li, shahar shimoli qo'lli yo'li, Jungya shimoli yo'li, Urumchi Sanji tezyurat yo'lining qo'shimcha yo'li, mehmon kutish yo'li va mehmon kutish yo'li shimoli 1-chi ko'cha qatorliq yo'l belgilaridagi do'kon va o'rinlarda suv to'xtaydi. Urumchi suv ishlari selinma taraqqiyot guruhi cheklik sherikiti bu yo'llarning yo'l bo'yidagi mushu do'kon va o'rinlarga oldin suv saqlab olishni eskartdi. Agar havo rayi o'zgarish yoki alohida ahvol ko'rilsa, qurilish qilib suv to'xtatish vaqti keyiniga suriladi. Endi mavo bir uchurmi nima yetkizaylik biz mavo mushaqdagi uchurlarni ko'p ko'rimiz. Mayli qo'mondonlik markazidagi bevos ko'rtishimiz bo'lsin, mayli do'stlarning inkas bo'lsin, ko'rib qolamiz. Masalan, yo'llarda ketib o'tib ko'rimiz bu ahvolni. Yana nomer taxtasini qasdan to'sib qo'yish ahvoli. Nomer taxtasini qasdan to'sib qo'ysa 200 jarmani qo'yilib 9 nomer xotirlandi. Hammamiz bilamiz go. Motorli qatnash vositalarining nomer taxtasini avtomobillarni farqlandirdigan motorli qatnash vositalarining nomer taxtasi avtomobillarni farqlandirgan kimlik bo'lib, qonunliq yo'lga chiqishning oldingi sharti. Yaqin bir qism shofirlar elektronlik saqchidan o'zini qochirish uchun bilarmanlik qilmoqda.
0: Doim uchraydigan nomer taxtasini qasdan to'sib oladigan ahvollarni biri anglab qo'yinglar. Rag, lunga, qog'oz patisi, guangpan Solyo xalta, chaplim qog'oz qatorliq mashnaq nas keraklar bilan nomer taxtasini bevosita to'sib qo'yish. Qasdan sig'izliq eritma, sir, suyuqliklarni surkab, purkib nomer taxtasidagi harf belgilarini to'sib qo'yish. Undan boshqa yana boshyangang, terak, zapas balon, yuk bilan nomer taxtasini qasdan to'sib qo'yish. Belgilamaga xilof nomer taxtasi ramkasi ishlatib, nomer taxtasidagi xat Salani to'sib qo'yish. Avtomobilni to'xtatganda nomer taxtasini to'sib qo'yib, yo'lga chiqqanda to'sib qo'ygan narsani elib atmaslik. Nomer taxtasini qasdan egib, buzib, nomerni farqlandirgili bo'lmaydigan holatda qilib qo'yish.
3: Urumchi qatnash saqchilari munolani askartdi. Motorli qatnash vositalarining nomer taxtasini qasdan to'sib qo'yish, mehnat qilib etish, qatnash qonuniga og'ir xilof qilmish bo'lib, nomer taxtasini qasdan to'sib, nomer taxtasining aniq ko'rinib turmagan turmaganligini bilib turibmi yana avtomobil haydab yo'lga chiqsa qonun bo'yicha nomer xotirlandi. Shofirlar ongli qoldi nomer taxtasining aniq mukammal bo'lishiga kafolat qilishi ta'lay sinash o'yidi bo'lmasligi kerak. Ma'lum eskertish nomdan ongli bilanglar juma yana vaqt kelsa, ma'qub ishani ko'tarib qo'ydigan ko'tarib qo'yib turdiganlar va mushlaqqa eskertishamiz.
0: To'g'ri. Qiyin olsa, mana bu do'stlardan kelgan uchurlardan biri yetkazib o'taylik, vaqtida. Sayfaning uchuri.
2: O'tir ko'rishni o'tdi. Sog'ish kemali yo'llar azizlar, avantura.
0: Bo'ldi, rahmat. O'zi hol.
2: Bayam bu o'rtada bir doktorga aytdim. Azroq o'tganmi bir testdi. Chechimi uppoq, kiyimimi uppoq, rengimi qotirib ketgan bir qizgan. Qarishdani, qog'li. Shunda chechilanga tashvish bir qiz. Oltin pitasiga turgan meni Dəbqiş növməyəndər ki, təylə olu ki, altın bazarı barıqa axışaydı dəb, udullu madimdər, sayıl oluşuqla mudul barəydər. İslam, cəhsiyərini keyintirəb dətmə, en ay keyinəzgə, yasakuma nə var ki, təylə o? O, keçilmən, altın bir təsiq dediniz o, səmi dəhsiyərək var nə dedi, dəhsiyərək dediniz mə nəmir tərəkkə dəb, səmi keçilmədim dedi, keçilmən, Jilovma bir xil jillab qoldingiz-ku, siz jillab qoldingiz-ku? Qayerga ketdim qara? Arxada demina kelin arxa.
0: Siz mosh bir yig'iz gapni o'shq so'ramay o'z hal. Onda xega degan vaqtda qaysi o'rindiki deb qaytirib so'rashni unutib qolmanglar. Mana mushdan avvarchilik kelib chiqdi. Siz g'unday yaxshi bir taraf qilib yetibsiz, o'z halalaq yig'ir bisqiliq bilan mana. Deb to'saq bizga bir rasm bekirlabdi, Adiljon qarang, mana rasmda mana nomerlarni o'chga akvalib ekan-a. Shunami?
3: Mushini mush ko'nrab ketgan shofir bildi.
0: бөлүдү.
3: Жеңилмеген кеп да, мисалан, балдылар мушта туз апрак түшмөс мэ деп.
0: Ха, шунунга мындай талай сыны майлы, бунда бек акыллыклык кыммайлы. Эгер эмне базанда табий өзүбүз кастарлык билебиз, базан ачта табий акваллардан ачта өңүп кеткен яки базы номерларды суслап калган акваллар у болуп калды. Мышта болганда вактыда номер тактысын жеңилип алсак болот, э? Биркем дүйнө деген алуучубуз саяат ширкетинин таксиси шопуру издейме кечилик жана күндүздүк болсо бул орнум. Юджингей тарапта дейт. Ихтияжы бар достор даңлар биз мына номерин айтып берели. Юджингей тарапта күндүздүк жана кечилик такси айдашка ихтияжы бар достор десеңлар биз номерин силерге жеткизели, э? Экинчи доктурканын алды азырына айтып Раванке деген учурун тапшырып алдык.
3: Жавлан. Сырлып алган чырай экен бул машинанын номер тактысы. Ашы жылды чү. Сырлып ага окшойду дейди. Буну жокту киломмайды, чалып була чаппак чаппак кып э. Бомуз бу ишил номер тактысы бу машина эң экен мисалан. Азыр ишил номер тактысы мындай якында чыкты, шундайбы? Мабы.
0: Манда өңөпламайды да, э?
3: Э, бек узун жылонбу деп бунда тактылардан чыгышыга. Деки бунда тез жарды дарежеде бу ишил номер тактысы мында өңөпламайды. Анда көк номер тактысы бир 10 жылдык болгон, 15 жылдык болгон тактылы бар. Анда аптап өңөп кетти десек мен аны чукум жеңилайбыз го. Ма ешил номер тактысы бир нече жыл болду тактык чыккалы. Бунда иштик өңөп юмда кып кетмей, мушу
0: ели иштетмесе.
3: Ели иштетмесе онда болмайды.
0: Кан жавланып отурай.
2: Обишаны кетир бир Аллах. Ата хазыр номерин ишил Аллах ашу обишаны. Кастен кетирип эч коёк.
0: Biz jıktıdık o dostlar sizlere. Aşındak ekvalını resim video gınnayt uçuk obdan tatıp ekval inkas kısanlar tam hemen buldu da. Okuyan.
2: Örnek kriyasasla yaksın sulama kaska metre teymiş onanmay da onanmay net ma gat gat gat gat amaç bu bir yaksın.
0: Şun deyime on sakınmamdı vaxtı da he. Kastan özleri sır bilen sırlı bağın iş bu. Hazırmışında kıvaldı kalısı el jıklap kaptı da ben buna ver soğurta. Şu inkas kılıyor bu mesela. Ama manim bu kadar değil. Adılcan. Makaran.
3: Bu maçta ki.
0: Ama yeni bir maçın bu. Oy, yok lan bu numar. Uyay. O şopur. Kanda şopurdu. Kanda hıcılıma yaydı yedikandım işine ya.
3: A carimanı kuyuyatken de endin. Ya oy. Bu maç. Bilip aldık ya cuma deydi. Bu musun ben iyi burada oldu.
0: He. Onda olsa.
3: Nakşıdın birini anlamda. Esil küyledin sonumuz dostlar.
0: Esil küyledin. Ekeldiniz mi?
3: Bana.

0: Mehmanxanada signal kişilik. Ama ucurda signal yok boladıgan. O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldıgan ehval Adem'nin keyfiyatına təsir körsüldü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her bir iğiz uyge bivasta ulap verildi. 1000 megabaytlık tor uyunuzdan hemen yerini kaplaydı. Uyunuzdan erkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordun bahirini alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı qarap, məxsus itibardın bahirman bulalaysız. Tezden Şincan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
1: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan bevasta anlıqalı batkan Yollarınızdı Biz Hemra programımız. Yollarınızdı Biz Hemra programımız.
2: Hadar Dükdor Sağ programımızdan müşahatıda Anla batkınınla
3: Çilek yollarınızda Biz Hemra programımız.
2: Yollarınla da Biz Hemra programımızdan müşahatıda da Anla dostlarımız uçur olan yığınla bəgeysle Katnaşka dair sual məsletle boz Soğurğaş minla yollarınla Ravan bozun dostlarımız zem
3: Radyo anlaş dostlarımda programımız ne? Şu programımızda mekmalları maşğansızla kalay təsiyyə qılımız ha? Yenimiş davan peylu Fuli Bengay yeniden etilgan mekmallarım aşkansın alay tavsiye kuluk. Onun başka yine Pesil şirketi bazağı sağan Pesil Ram Denci işçimlikini tavsiye kılımız yeniden bazağı sınıptı. Bu işçimlikte hazırmada mukabbat duru vake. Yenimiş ağızını içip şikili kutunu soğumaksınız. Katlı mukabbat nemi odegende Döltümüz futbol komandasındaki köz görünge mayer Behram Abdüveli'nin musabıqsını Nakhmaidan'da körüş bürstege erişeleydikken siz Berip geliş ayrıplan belde yataqtamaq hemisi aksız Pesil şirketi üstüge alıdıkke mukabbat çıksa Elbette sizden ahmetlik buluşunuz ümit kılımız Onun başka Behram'nın imzası düşken maykığı erişiş Behram ile Nakhmaidan suratke düşüş Degendek bürsetlerge erişeleydikken siz Futbolu həvəskarlar üçün bu naiti yaxşı bir pürsətkə. Dostlar, aşu işçimlikini işçiyə bir təliyinlən sınab yıqınla. Qinəmsə, anıqçı dostlar, davamlıq yol uçurları bəsənlə buludu. Yol uçurlarını, anıq kimi şu, Doyin Şipin Xoğda İnkas rayonuqı İnkas qaldırsanlə buludu. Şincan 1074.
2: Hoş. Çörlü muşu mu diken dostumuz muşu, nek muşu. Şunlar mı? Nek muşu. Diyanet işçimliğini resimle evetken dostumuz. Nek muşu pesilin yeni işçimliği.
3: Diyanet işçimliği. Bana bir saklı olayla dostlarımızı egerim kıpkası bir elçi. Çakmak. Efendim. Çakmak tamak hansının loğu benzer. Rahmetler. Rahmet. Uçur resimini çırayıp temelleb siz.
2: Muşu şu mu de muşu şu.
3: Siz sorgan su, muşu su, şu, kendi. Ma suni amra yolur, şuna ravan edi, bay.

0: Uçurbaki dostlar etkisi basak 9. ayının 1. gününden başlayıp yine bugün Ürümçi şehirde canlı iş kurulaşkanla tuğut suğurtçı katnası buludu. Yakında Ürümçi şehirlik davalanış kapalat idaresi Katarlık 6 tarmak Ürümçi şehirdeki canlı iş kurulaşkanlarının tuğut suğurtçı katnışa alakadar hizmetlerini yakışı işleş tuğurtçı kuturuşunu ilan kıldı. Kuturuşta bununla aydınlaştırıldı. Yine 9. ayının 1. gününden başlayıp Ürümçi şehirde canlı iş kurulaşkanlar tuğut suğurtçı katnışıp tuğut davalanış kıracıydı. Tuğut koşumçı buldun. İbaret iki türlük tuğut suğurtçı teminatıdan behriman olalaydı. Kapalat dairesi İşçi yallamıgan yek soğudu sanatçıyla. Adem işletkücü orunda tuğut suğurtçı katlaşmagan bütünküllük tüzümde bolmagan kesipkarla ve başka canlık ışkı uğurlaşkallarını öz işçige alıdı.
1: Kegen uçurladın yetkisek Mehmet Taksi.
2: Salam duruz yetkisek. Maya etkendin ki. Kullar yollar yalan gene.
1: Bolu rahmet.
0: Makul.
1: Çerçen taksi Ali Can'daydı.
3: Ali Can. Ben yaptı mı? Hayır uçur belkem. Maya doktorkansın bağlamı şey. Şunlar nesinler şey. Bikin tosuş yok. Bikin benim uçurum anlatma var.
1: Aman o.
3: Ali Can. Etimin burun burun.
1: Koyduk bana Ali Can taksi. Kaplan.
2: Ağzıcan komisyonu atalımına kılık alırım. Ben o Allah'dan kıyıdım. Tungayhan şıkkıt. Meçvenin şıkkı aparatistlerine. Mayolları oynayın.
1: Bolu rahmet. Nur.
4: Bayezya çeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçe Өчерет тумажи жок я.
0: Болду.
1: Гүлмира ханым, шунда пейзнахларын куюп бересиздер да, лекин дейдимин. Яхшы экен, учурлардан яңылдык. Сәви каршы алабыз, Жувен тарапынан юллайк балык кандай кеп учур берет аңа Жувен тараптан. Кайсар эпендим.
4: Бушуйла деген чимик ба? Бушуйла. Бушуйла.
1: Яг бушуйла эмеске бу. Денжиеджи дейди. Сүнөм райондору раван экен достор. Мен ар күнү 4 кытым эйтимин. Дедин.
0: Ха. Мурдактысына да.
1: Мурдактысына, а? Манам ушу.
0: Пакиз эйтип турду экен.
1: А, ма чоң. Деген жакшы. Чоң жүк машинаска бу тихе курулуш материалдар тушумду, да? Вақтыда қып тұрды кей мана. Бұл өзіміздің бейхатарлық емес ол болғалық.
0: Тоғыра.
1: Бірінші башланғыштың алдыды машинлар бір қадар көп дейді ғо. Бадам такси. Бұл рахмет. Ахмар байтының оныды ғаңпан етіпсілік әвәссе мақтап мұ қоймадыңла. Бопты мақтымызаңла. Абдышты әпенді мақтап, оқшапты деп еді.
0: Лиюшан шималы юлы равандайды, салам.
1: Бу Ахмар байтының гүрджіде тамақ етемейді қадам әсім оқшайды. Әлекем ма сәйлә.
5: Адылжан Айханым, яқшымсыла. Мен Ахмар байтының онда ғаңпан әттім.
0: Ахмар байтының онуды ғаңпан. Мұнда.
1: Мұнда, қайттыңа?
5: Мен Ахмар байтының онда ғаңпан
1: әттім. Мұшында әмесім бұл-бұл қаныда.
0: Қонда оқшайды мәсілен деп
1: Қанда әттіңіз деп біріңе, Ахмар байтының оныда ғаңпан етеш, өніріңізді бір үйіт қойсаңыз.
0: Сұрауыз, бір кәнсе екенсіз жұмасыз.
1: Қам тип ұлыдыған, рәз, қам тип ұлыдыған.
0: Хәмірні қочан ұшық күріште қыппоғансыз хәмені.
1: Кем бика, мүш бұл-бұл қанадымыз бика, да? Әмді әқанчы болсы мұ? Қолда мұ? Қолдамын десіңіз, қолдамыны...
0: Бұйғарақ шықып қалды.
1: Бұйғарақ шықып қалды. Фуган көчілері бәк раван, кайфаңдан шөнің алдыр раван дейді Абудоның өшчірі. Өз ұқмай қалды, да?
0: Азырның өзде еніма ау, итпақ үлді машылла біраз көп кәді осыла, шымалды жанып

Hürmetli radyo anlıcı dostlar, oğlu 18 yaşı toşkanda yeni bir kışakı bir iş gerek mi? Muşu toğrısıdaki bir deyil o misalini dektanlağı sonumuz. Çapçal Şiba Abdunum Nahiyelik Xalık Sot Mekkemisi yıkında bu bir kışakı macerası deyil olsını sot kılıp ahırlaştırdı. 2009 yılının ahırda Laucan, özgertilgen isim. Bilen Dahun, öyleniş münasibetini bikar kılıp oğlu Şaucan'ı Dahun bakıdağın. Laucan Şaucan 18 yaşqa toşqanğa qadar her ayda 800 yuan beqşaqı berdiğan bolıp pütüşken. 2025 yılı 12 ayının 25 günü Şaucan 18 yaşqa toşqan. Laucan pütüşkini boyca beqşaqı berişini toxtatqan. Bu yıl 7 ayının 25 günü Dahun Laucan üstüdün sot mehkemesige dava kılıp, onundan her ayda 800 yuan ölçen boyca beqşaqı berişini talap kılgan. 7 ayının 28 günü sot mehkemesi sot kılıp mundaq dep qarğan. Şaucan gerçe 18 yaşqa toşqan bolsımı, lekin yanıla toluq otur mektepte oquvatqan bolıp, kanunda belgilengen mustaqil turmuş keçirilmeydigan qoramığa yetken farzandlar dairesige kirdi. Ali Xalıq Sot Mehkemesinin Cumhuriyet Xalıq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturunun öyleniş aile kısmını tətbiqləş toğrusudaki izahatı birinin 41. maddesine asasen Sot Mehkemesi Laucan'ı 2026 yılı 1. aydan başlap her ayda Şaucan'a 800 yuan beqşaqı berişke. Ta ki Şaucan toluq otur mektepini pütküzgece cəmi her 20 yılda bir qatın beriş toğrusuda hüküm çıqağan. Cumhuriyet Xalıq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturdaki alaqadar belgilmeləgi asasen 18 yaşqa toşqan qoramığı yetkenler toluq haq talep hərəkət iqtidarığı ige bolup, özünün əmgek kirimi bilen iqtisadi ehtiyacını qandırış kerek. Ata anlanın beqşaqı beriş məcburiyeti qoramığı yetmegen pərzəntlə və mustaqil turmuş keçirilməydiğan qoramığı yetken pərzəntləgi qartılgan. Haq talep kanun dəsturunun 1067 maddısı da ata ana pərzəntini beqiş məcburiyetini ada kılmasa, qoramığı yetmegen ya ki qoramığı yetken pərzəntlərdən mustaqil turmuş keçirilməydiğalları ata anısıdan beqiş haqqı tələb qilishqi hüquqluq dəb bəlgilengen. Ali Xalıq Sot Mehkemesinin Cumhuriyet Xalıq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturunun öyleniş aile kısmını tədbiqləş toğrısıdaki izahatı birinin 41. maddısı da toluq otura ve onundun tüven oqış tarixi maribini qubul qılıb atqan, ya ki əmgek iqtidarını yoqatqan, qısmen yoqatqan qatarlıq subyektiv səbəblə tüpəylidin normal turmuşunu qamdiyalmaydıqan, qoramığı yetken pərzəntləni Haq Talep Kanun Dasturunun 1067. maddısı da bəlgilengen, mustaqil turmuş keçirilməydiqan, qoramığı yetken pərzəntlə dəb bekitişki buludu dəb bəlgilengen. Bu dil oda, toluq otur mektepte okuvatkan Şaucan bu ahvalgı kırdı. Ada anısının yanıla bir kışakı beriş mecbur itibar.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, bu proqramımızda Tirek və Tirek taqlarını bazağı salgan Tirek Soda Çəklik Şirketi alayda tələb qılgan bu orınğa çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Hörmətli radio anlıqıcılar, amma üçün əmli iş qılıb bir səyibimizdə Qarmay şəhri Cərənbulaq rayonunun qanunçılıq aqılları ambiri talla bazırıqı kirib, asasi qatlamını idarə qılışqı küç qoşdi digən məzmun diqtanladı boludu. Asasi qatlamını idarə qılışda qanunçılıq arqılıq küç qoşdi. Bu yıl kirgandan buyan Qarmay şehri Cərənbulaq rayonu Öyjay mulozimidagi kollektiv xarakterlik ish haqqini nisi qaldirish majrasini bir taraf qilish jarayonida Mingjin qonunchilik xizmatxonasiga tayinib, qonunshunoslik mutaxassislari ixtisosliklar tanlov bazarini yangilik yaratib yo'lga qo'yib, aqlli ambir kasbiy kuchini kirgizib, ziddiyatni asosiy qatlamda hal qilib, amgakchilarning huquq manfaatini kafolatlantirish bilan korxonaning davomlashma taraqqiy qilishiga tang e'tibor berib, asosiy qatlamning qonunchilik orqali jamiyatni idora qilishni zamonaviylashtirishga kuch qo'shish yangi yo'lini ochdi. 8-nji ayning 7-nji kuni 3 kuni Ultraq rayonuna chetiladigan Öyjay mulozimati kollektiv xarakterlik ish haqqini nisi qaldirish majrosi Cərənbulaq rayonlik jamiyat amonligini har taraflama tuzash markazida muvaffaqiyatlik hal qilindi. Nurg'un amgakchi 5 oylik nisi qaldirilgan ish haqqi va ijtimoiy sug'urta to'liqlamasini o'ngishliq oldi. Majra amvi remont mablag'ini yutgab ishlatish, paychiklar chiqqan mablag' amaliyotga uyg'un kelmaslik, uy-joy mulozimati haqqini yig'ish qiyin bo'lish qatorliq ko'p xil masalaga chetildigan bo'lib, korxonaning naqd pul obroti uzilib qolib, muvaffaq bir taraf qilinmasa, asalla amvi siyat kelib chiqadi. Hatto korxona vayron bo'lib taqilib qoladi. Cərənbulaq rayoni murakkab qiyinchilikni hal qilish uchun qonunshunoslik mutaxassislari ixtisosliklar tanlov bozori mexanizmini yo'lga qo'ydi. Jamiyat amonligini har taraflama tuzash markaziga makonlashgan Mingjin qonunchilik xizmatxonasi butun rayondagi 40 dan ortiq qonunshunoslik mutaxassisi, kasbiy advokatlarni yig'ib, talla bozordagi tovarlarga o'xshash ortiqchiligini e'lon qilib, ziddiyat majralarini ehtiyojga qarab zakaz qilishni dal joyda moslashtirishni ishga oshirdi. Bu qatimqa majrada xizmatxona amgak, shirkat qonuni sohasidagi mutaxassislarni tez tanlab saplab, turalg'u va shahar yezi qurilishi, sud mahkamasi, amgak revizya qatorliq ko'p tarmoqlar birlikda diagnoz qo'ydi. Mutaxassislar kollektivi korxonaning tuzash tugunini to'g'ri deb chiqib, ko'p manbali hal qilish birikma retsipni o'tirg'a qo'ydi. Yotgap ishlatib olgan ommaviy remont mablag'ini qaytirib berishga turtki bo'lib, paychiklarning mablag'ni to'liq-to'liqlab topshirishiga haydakchilik qilib, korxona bilan shaxsiy mol-mulkning chak-chigirsini aniq ayirdi. Shuning bilan birga, da'vodan burun murassa qilish orqali korxonalarning uy-joy mulozimati haqqini qaytirib olib, mablag'ni yig'ib olishiga kuch qo'shdi. Bir yurish tadbir ham amgakchilarning maosh ta'minotiga kafolatlik qildi, ham korxonalarga mavjud bo'lib turish bo'shliqqa qoldirib, bir deyloni bajarish bilan bir korxonani bayron qilishdan saqlanib, amgakchi mulkdordan iborat ikki tarafning teng naf elishini ishga oshirdi. Pas murassa qilib bir taraf qilishdi.

Qadarlik radio anlıqçı dostlar, şunun bilan bugünkü qanunsızga amraq programımız axırlaşdı. Yaqtırıp anlığın anlağı köptün köp rahmat. Riyasatçı Risalat Qasim, növətçi Muharir, Ramila Ablamet.

0: Tianxia'da Lüçün Dacırayını sevinodu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianxia'da salmakçı boğan Tunci Dacırayını. Sığdırışın ispli 1.12. Dacıbıdan Avrupa Ustobudaki uy gerayalaştırıp sevinodu. Lüçün Yunşan Dacırayını kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesaj soram.
1: 177-4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 177-4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vakti saat 16'de.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

İlgiri doktor boğan bir aylan, ürümçide mehir şapkat yetküzüş tamıqı tarqıtıp, kaliplerini illetti ve təsirlendirdi. Salametlikinizden baldorak əsli gelişik telekteşmen, gayret kılın. 8. ayının 28. günü saat 13.30 minut ötkende Şincan Tibi Daşı Öz Karmıgı'daki 3. doktorxana, yani Şincan Ösme Keserlikleri doktorxanası etrafında Tursunay Abdurayim Kazandın yeğenli usup çıkan 35 kişilik mehir şapkat yetküzüş tamıqını iqtisadi qiyinçiliği ba Ösme Keserli ağırıqları hem olanın ayıl təvəllirge haksız tarqıtvatatdı. Bu onun bu yerge kelip haksız tamak tarqıtışının uda 4. günü idi. Issıq polo, güzel tilekle, ağırıq azabı tartıvatkan bimarlığa illik nur beyğişliğen idi. Tünnügün paranlaşkanda bir bimarının polo yegisi varlığını anlayıp, bugün məxsus tayarlık kıldım, dedi Tursunay külüp durup. Ulanın toyğudak tamak yap, keselge ümit varlık bilen yüzün işin ümit kılımen. O, pekat özünün kurbiyet güdek işlerini kılıp, qiyinçilik tıkağın ailelerge illiklik ve işenç beyğişlaşını oylaydıqalığını etdi. Çınkı çüştüki kuyaş nurda doktorxanı aldı da Adem'le uyaqtın buyaqqa ötüşüp duratdı. Bu kişilerin köpüncüsü paypetek bulup təşvişinin vatqan bimarlarının aile təvəlleriydi. Tursunay 5'ini tövən sağınıca tamakni tamak kaçılırga mayırlıq bilen usuatatdı. Tamak ağıl kəgərlər həmişə bahanı soraşqa adətlengen idi. Ama o her qitim mulayimliq bilen kolunu pullanlı tutturup, yol boyudaki mehir şapkat yetküzüş, əskertme tahtısını görsütüp, tamaktan bütünle yaxsız ikerlikini savırçallıq bilen ulağı uxturatdı. Mehir şapkat yetküzüş tamakı etiştiki əsli məqsidi üstüde toxtalğanda Tursunay mındaq dedi. Mehir muhabbetini özara yetküzüş arqılı qaliplerini illet qılıb oludu. O 2010 yılı Şincan Tibbi Daşıyosu'nun kilinkilik davalaş kəsbini bütküzgendik için yurtuğu qaytıp Xotan velayeti Lopnayalı Xalik Doktorxanası da 8 yıl doktor boğan. 2018 yılı salametliği yarbamay istifa bəygendik için doğruxanı aşqan hem başka hizmetlerini işlegen. Bu yıl 7 ayda o ürümçüge kelip davalandıqan. Dəmeli vatqan boş vaqtlarda o daim doktor boğan çağılırdı köygen, ağırıq azabıqı doçar boğan ailelerin əsli.

0: bu programını Tırt Sodiçak şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar programımızda başlıyor olduk. Gülgüncüler programımızda meyli çoğun dostlarımız olsun veya ki küçük dostlarımız olsun hemenlerini kızgın katnışışka teklif kılımız. Radyo anlavatkan küçük dostlarımız olsa yol uçuru bazanlar buludu veya ki programımızdaki mezmunlarını anlıqan nekin özanlarından oylıqandırını oturgu koyzanlar buludu. Yine dostlarımızdan davamlıqmışı özanlar ketibatkan yol bülektlerden yol uçuru berişinlanımı kızgın karşalımız. Yol uçuru üzülüp kalmışsın. Yine davamlıqmışı yolda ketibatkan dostlarımız yol uçurgu ihtiyaclıq bolsa mülasumet kıpmağımız. Dostlarımızdan programımızda aktiflik bilen katnışını kızgın teklif kılımız. Mana programımız başlanıpla hazır yolu ahvalığa aval bir qarıb etdeyli. Hazırın özüdə tosılıbatqan yol bölüki bolsa, Suzhou Şarqı Kodsunun quşum yolu, yani Yinchuan yoludan Beijing janubu yoluğa kaygıca şarıqdan qaribge manğanda bu bölükdə bir az tosılış bakken. İtibak yolu da avtomobillar köp bulutuptu, şimaldan janubqa qarab manğanda. Say yolunun Kuşumcu yolu, yani bu Kuşumcu yolu şu Guanghui körgüden Hongshan yolu kaygıca Canıptan Şimalga Mangan'daki yolun işte avtomobillar köpken Canfangu Beylu Şimaldan Canıpkı Mangan'da mı bu birlikte avtomobillar köp olup etipti.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

tatlı salımı berdim. Salam qaytarganlığını görüp, intayın hoşal buldum. Bunun için ben tırışıp övünüp, vatanı kızgın suyup, vatanperver ösmürlerden buluşka tırışımen. Səbi qalıp mihri muhabbetge toldi. Kul götürüp bergen salamda mihri muhabbet ifadelendi. Bir addi hürme salımı her millet yaşlar, her millet yaşlar ösmürlerinin vatanı kızgın suyuş kalıp sadasını ifadeledi. Bu samimi kızgı muhabbet bir dal oruğu oxşaş ösmürnin kalbide yıldız tartıp, büksürüp, sağlam ösüp yitildi.

0: Bu paranlaşış, iş bicirişini birli vakitte tamamlayalaysayız.
1: Bulu sıpsık ulanğan, 5 kat koğdaş tedbiri kullanılgan. Bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, anlavatqınınlar, Şinjan radyo televiziya stansi 107.4 katnası net radyosun bivası anlıqtıvatqan Gülğüncüla programısı. Dostlarımızdan programımızga oranlaştırılgan sarkıl mezmularını anlıqaç, her kaysi yol bileklerden uçur beyrişini kızgın karşalımız. Yana ata anılır bilen yolda ketivatqan kiçik dostlarına mu programımızni yaqtırıp anlaş bilen birge programımızga ahitip katnayışını ümit kılımız. Ve işin supimiz Şinjan 1074 FM.

Hayatlıq yolada talay uçuruşlar boludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkünçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi kuçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tihimi zor neticilerge erişeleydi.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, anlayatkınınlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bevası anlıktıvatkan Gülgoncila programısı. Dostanın programımızga oranlaştırılgan sarkılmaz mulanı anlıqaç her kaysi yol bileklerden uçur berişini kısın karşalımız. Yana ata anılır bilen yolda kedivatkan küçük dostlarına mu programımızdan yaktırıp anlaş bilen birge programımızga ahitip katnişin ümit kalımız. Veşin süpümüz Şinjan 1074 FM. Gülgünçler programımızdan Tırıt Soda Çekli Şirketi alayda tılap kılgan. Qadirli kichik do'stlar, diqqatingizga davomli programimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Tuvanda anglaydiganimiz ilm pan o'g'inayli, ilm panga ahamiyat beraylik sahibisi. Sevimli kichik do'stlar, bu sahibimizda qonoq etildirmiz senim uchun qizdilgandan keyin pan qilib cho'ngiydi degan temada to'xtalamiz. Qonaq etildirmisiga kelsak, menga o'xshash qonaq etildirmisiga

Bırmızga amıra kişito sabamı. Televizya tiyatrı görgende yaki talla bazırı aylanğanda kino görgende çürük hem tatlı konaq etildirmesi adamni hoşallıqtan en yukarı pəlisge yetküzüdü. Kiçik konaq dini kuruq, katıq bulup karmaqa adetkide körüldü. Lekin kızısıla sırlıq halda özgürüdü. Pankılgan avaz bilen tan netçe hessi çoğuydu. Acayip. Nurgun kiçik dosa kiçik gina konaq diniğe zadı kandaq sihri küç üşürün qalıqıga çoğum kızıqıdı. Bugün biz bu kızgarlıq mahbiyetlikini aşkarlayımız. Ameliyatta her bir tal adetki konaq dininin özge xas kiçik sırı bar. O addi qatlıqdan cemez, kurunmızga nurgun bilimle yuşurungan. Konaq dininin en sırqi qaveti nebiz su ötmez qibi naydı qatlıq. Otursa da qatlıq kırakmal ba. En yadırılıq kiçik törelme bixi içige asıraq su yuşurungan bulup, mana bu konaq etildirmesinin özgürüşüdeki muhim halqa. Adetki temperaturda bu sula konaq dinida cimce turup yavaşlık bilen kəbsizlik kılmaydı. Lekin biz konaq dinini konaq etildiruş maşinizga silip, kazanğa silip kızılsaq, temperatura asta-asta örlegende içideki kiçik sular olduralmay qaladı. Su kızılsa su parığa aylanıdı. Hacimi közün yumup aşkıca buluşuğa çoğuyup, konaq dinini cininin barıca sıkışka başlaydı. Konaq dininin posti naydı mezmut bulup içideki su parını çin orap keçip çıkılı koymaydı. Şuna kılıp ısık hava yığılgan sırı köbüyüp içideki besim bargan sır eşip, kutu biz şarını küçe pöylegendek şar içideki hava besimi üzlüksüz örleydi. Temperatura 100 gradusdan aşkanda besim şarının birdaşıq beri çekini bösüp ötüp, katı kap közünü yumup aşkıca partılap yerildi. Kulublanıp kalgan krakmal közünü yumup aşkıca asaretten kutulup, birdana sırgı kengiyip, partılap, körep, küyüp, mukumlaşıdı. Asıldaki katı konaq deni appak, buduruk, yumuşak konaq etildirmizge aylanıdı. Sırlıq meken? Bu yerde köpçülükke başkalar anca bilip ketmeydiğen bir bilimni eytip beray. Konağının hemisiyle konaq etildirmesiğe aylın almaydı. Biz atatta yediğen tatlı konaq, yepişka konağının sırkı kibi bək yumuşak, su tərkibi bək köp, kızdırganda korulup kalıdı. Herkes pardalamaydı. Fakat məxsus işildiğen, yerildiğen konağının sırkı kibi katlıq, su tərkibi dəl çayıda bulğandıla andan mükemmel özgür alaydı. Әмде қонақ етілдірімісінің өзгеріші сехіргерлік әмәс, бәлкі адаттан ташқыры қызғарлық физикалық кішік принциплықыны түшенген сілі. Тұрмышның әмілі ерді ілім бән ба. Пәкәт біз көңіл құйып көз әсекілі адаттан ташқыры көп қошалықларыны байқи алаймыз.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Gülgüncüler programımızın devamlaştırmadığımız Zahar Bulbul adımız yüklüken yolu çöre Çocan yolu eğizi kuş liniyada ravan yine un zavudunu aldımı kuş liniyada ravan diye uçurunu kaldırıp da rahmet. Andan gauda xaritisi qarısaq hazırını özü de əmdi xaritada alayda bək tosulup ketken yol biləklərini kömüdük. Lekin əmdi muşutunda alyan xarbi kutsuda şimaldan canıp kumanganda avtomobillar köpken. Longtang yolu janubdan shimolga manganimi bu bo'lakda avtomobillar ko'p bo'layotibdi. Changfanggou shimoli yo'li, ya'ni mushu Chentangjiang yo'lidan Yasha o'tir yo'liga kelgicha shimoldan janubga manganda, janubdan shimolga manganda qo'sh liniyada avtomobillar ko'pgan yurish asti bo'lib o'tibdi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyesi programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya İstansısı Hatnaş Senat Radyosu'nun Hatnaş liniyesi programımızı.
2: Hatnaş liniyesi.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Hotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Hatnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan belgelik arlıq saklan, süratini aşırı vetmeyi bir xatar avtomobil haydab tenicaman öyünüz kaydışınızı ümit kılımız. Örmetlik radio anlıqçılığa katnaş liniyası programımızın yaxtırıp anşanlarını karşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Kılşemşidin. Qatnash liniyasi programmasi Shinjan radio televiziyasi stansiyasining yangi taratqo aksi sulushitingda masqadamdan oltildi. Programmamizning sulushiting aksitimi olishinglarni qarshi olamiz. Hurmatli radio anglochilar, bugungi qatnash liniyasi programmamizda Urumchiarlik va idorasi qatnash boshqaruvi tarmoq atirti Tianshan rayonlik cho'ng atratdin Nurmemes saqchi bilan suhbat o'tkizamiz. Shunga anglochilarimizning Tianshan rayoniga tavva yo'l bo'laklari va qatnash hodisasiga oid so'raydigan savollar bo'lsa, Weishin supimizga uchir yo'llab masala so'rishini qarshi olamiz. Weishin supimiz XC1074 FM. Dostlar, programımızda başlayıp aldı. Qaysi yollar ketib atsizlar? Sizlar ketib atgan yollarning hozir qatnash ahvoli qandoq? Mush to'g'risidimi? Bexatar yo'l yurgan asosda har qaysi yo'l bo'laklardan yo'l uchori, may gaz uchori va sanglar bo'ldi. Undan boshqa eng muhimi bugun programımız qatnash saqchisi yetib keldi. Shunga mush fursatni chang tutib, mush bir soatlik vaqtni chang tutib do'stlarimiz mush Tianshan rayonining har qaysi yo'l bo'laklariga munosabatli masalalar bo'lsin, qatnash hodisalariga oid so'raydigan savollaringiz bo'lsa, uchori yollab darhol so'rashni boshlasanglar bo'ldi. Dostlar.

0: tüşke bulmaydı. İkinciden biz yandaştan burun bizden kemi şu çıkıydığını yıkayıp biz kendimizdeki ya ki bulmuşsa odulden kemek kilovatkan maşillağı nispeten bir esker birişimiz gerek. Ben nazarım şu yandap çıkmak için
1: pas veriş gerek.
0: Yani birisiyle bu pasını belgendiğin ki karşı taraf mesela sizden kenalızdın ki vatkan ya ki odulden ki vatkan maşilla bağı vakti da belki yıkım bulup yıkarsa yani bu hıla havalası da mecburi yandaşı bulmaydı.
1: Bir kadar aralık bağ mı yok mu? Şunu küzütüş gerek için ne koyu?
0: Doğru. Şu kendi görüşü aynı ki aldılarını toluk küzütüp şu toluk bir hatalık kapalatlık kanı havalası da yanda çıkıp çıksak buldu. Onun ki yanda çıkan dinkin yani mesela karşı tarafına yola çıkıp yandıgan bulsak bu yandap çıkıp olgandan kiyin biz yana derhal oŋ tarapka pas urup müşe çırağını urup yandap çıkan maşinadan bir qatar aralıkny saklagan asasda yana derhal özümüzniň ýoluna gaýtyp ketişimiz gerek. Uzun mezgil müşe yandap çıkan ýolny egellep ýol ýürüşke bolmaýdy. Hemde kandak yollarda müşe yandaşka bolmaýdy diýen wagtda birinciden müşe abaýym dep ötdük ýolnyň otdurdaky ýol aýrysy sızyky ýa-ni şu tutaş sızık bu kadar havalası da yandaşı bulmaydı. Çokum üzük sızık da onun için yandaş gerek. İkinciden aldıdaki katnaş vasıtları şu solgu burlu atkan ya ki arkağı burlu atkan olsa ya ki bulmuşsa aldıdaki maşini mu özünün aldıdaki maşini yandap çıkmakçı bulu atkan mı havalası da aldıdaki maşinlerini yandap çıkışı bulmaydı. Üçinciden şu egri yol, tik davan, tonel degendeki yollarda yani mecburi avtomobillerin yanında çıkışı bulmaydı.
1: Buldu, rahmet. Şimdi yeni bir sualımız. Şu tevallik en vaatki kayısı yol bileklerde kolay mı kan avtomobil toktutuş kılmışları iğir bulup adıdu. Şimdi şu kolay mı kan avtomobil toktutuş kılmışları nispeten tekleyen kandak sözleriniz var. Anla bakan bu sak.
0: Bizim tevallikimizde baydep ötkendik birinci de hem de şu mektep rayları köp. İkinci de hem de suada Soğada merkezler bir kadar köp. Üçüncü dönemde ultrak rayonlar bir kısım merkezleşke uğurlayacak. Bizden asasen şu kalayımkan abdumbul toktuş kılmışları iğir bolu atkan yol bileklerinin emmisi asasen şu birisi mektep. İkincisi şu soğada merkezleri. Üçüncüsü şu ultrak rayon bir kadar zıç merkezleşken yollarda bir kadar iğir. Hem de mesela mektepin atrapını desek şu hıp Hıping yolunun ki cenubi ve şimal kısmıda. Ondan şu iştipak yolunun ki 10. başlangıç, 19. başlangıç, 16. yottur etrafı da. Ondan şu dostluk yolunun ki 36. yottur etrafı. Digendek asas şu mektep merkezleşke uğrunlarda, yollarda. Bu şu etigendek işte ballarını
1: ilişkeriyanı da, operasyon yeriyanı da şuna koyan.
0: Doğru. Kalayım kanaptım bul toktuş kılmışları bir kadar iğir. Yani birisi gelmiş şu soğudu oraları degen vaktimizde mi şu taşı oşimer etraplarda bu kıl ehvallar bir kadar iğir hem de. Yani birisi gelmiş şu ultrak rayonlar bir kadar merkezleşken bu mu şu kona ultrak rayonlar bir kadar köp horolarda mesela maşin toktuş oranı az ya ki yarası maşin toktuş oraları yok boğan ultrak rayonun etrapı da yani maşin kalayım kan toktuş ehvallar bir kadar iğir. Bu hal havalar asasen şu ninja bence nimede şu ten terbiye yolu çinliyelu yaşla yolu katarlı şu yıllarda bir kadar köp körülüp durdu. Bu hal maşinlerini kaydığı hılap toktuş hem de naitli bir bu mukatnaş kaydısı bir kadar iğir hem de daim körülüp durdu hem bir hal kılmışlarının birisi. Bu hal kılmış hem de Gerçi maşin toktatkışla bazıları ben naite toktaplı mağmen o pes küçüklü bir nes ev alsam ya adam ne alsam da böyle iş mümkün. Ya ki bazıları evimizin etrafı da maşin toktatka orun yok keç oğan diken toktup dursam keçte başka nesle ki putlaşmasık mümkün de böyle iş mümkün. Lekin hem de bu maşinin kaydı kılıp toktuş naite asalla şu bir hatarlık yoşurun kalbini geldirip çıkardı. Bu hem de şu bizim o şu vakadan bir taraf kılıçlar yanında bizge cık kuşraydıgan işler kandak diken vaktimizde. Şu maşinini şu bu ultrak rayonun aldığı ya ki mekteplerinin iğizi aldığı toktatkan vakti de şu piyadilik ya ki şu başka katnaş vasıtları bu maşinlerinin ki aldıdın ya ki kendin küçük boğa aralıkta. Şu maşinlerinin ki şu körüş aralıkını тусалгы учуртуп, асалла пиадлык лавлан яки башка матрсыз катнаш васыттары менен катнаш адыстарын садыр кылып койгон катнаш адыстары кеп чыкты. Яна бирсиге эмди ушу машина токтоп жолун эгелеп алгандан кийин, бу машинанын кейин тараптан келген катнаш васыттары эмди жол өзгертип чыгышка ihtiyacı kop kaldı da. Bu olay yol özgertip çıkış ceryanı da asalla kendi tarafından kevatkan başka katnaş vasıtları olan asalla katnaş adresleri kep çıkıda ahvallah bir kadar köpüşüraydı. Şu an bir şoför dostlarının ki maşinlerin toktatkan vakti da ölçemli kaydı boyunca toktatışını yol boyudaki eskertiş tahtlarına köpürek dikkat kılıp kadındaki belgelen boyunca toktatışını
1: Bulduğu nayt etraplık tepsili sözler peygin az köptün köp rahmet. Şimdi ma dostlarımızın kege uçurla karsam veymeyici Azizi'ye. Kızıl çırağda uzunraq arlıq taşlap toxtusaq başqa aşu signalını tox başqala aşu signalını toxtamay. Toxtamay çaladu muşunun karta belgelimele bağımıdu. Meselən çoğun maşilla ve praktikant maşilladın sel arlıq taşlap koysaq signalını toxtamay çaladu keynimizdikile. Demek ki, muşan karta bir deydiğalarınız var mı, anla bakan bu sağ deydi?
0: Buldu. Bizimki şu şehrimizdeki asasık şehirde ayının köp kısım cayları şu signal oruç mani kılmadan rayla hesaplandı. Eğer bu kıl havalası da toktumayım şu signal verip ya ki bu misal şu laba urup dağılıkıgan olsa şu kıl ispatını toplap bizimki şu katnayış başkırış oralarına şunu İnkaz kısak buldu.
1: Buldu. Şimdi yani bizden şu dostlarımızda uçurla yedip kagic boğarlıq diyen devamlıq söhbetimizden devamlaştırıyor vereyli. Şimdi toxtutup koyulgan optomobil seyirlip mini piyadla ya ki başka optomobillerini soğuk etken katna şadislerde mesuliyet kandak ayrıldı. Bunun aldığını iliş tedbirleri doğrusu da sizle peygam olsanız.
0: Buldu bu toxtutup koyulgan optomobillerini seyirlip mini piyadla ya ki başka optomobillerini soğuk etken katna şadislerdeki mesuliyet asasen şu optomobilini şu yeri toxtatkan ademge kilit o hemde. Bu kıl evvelası da bunu aldığın iliş tedbirini edilsek hemde bu kıl evvelinin 101 sebebini medyken vaxtında birisi asas kıymış maşinlerinin ki tormuz sistemimizden çatak çıkalıqı. Köp kısım evvelası da müşkülünü kep çıkıdı hemde. Az bir kısım evvelada maşinlerini davan yolga toxtatkan ya ki şu kar yakkan ya ki yağmur yakkan vakti da yolunun ki bek tilga kop gitiş sebebi edigendeki ahvallardan kep çıkıdı. Hemde bunun ki aldını iliş tedbir doğrusu da desek hemde bunun ki aldını ilişten en çok tedbiri şu maşinin ki tormuz kısmını vakti vakti da tek şütüp yani şu tormuzun ki normal hizmet kılışıga kabalat kılışımız gerek. Bunun maşinini toxtatkan vaktimizde amal var maşinlerine şu tik davan, egmi yol degendek oralığı toxtatmasılık. Bunu tik oranı toxtatkan vaktimizde maşinler asalla tormuz sistemimizde azraq kaşılıp olsa nait asalla kendine inip gidip daha ahvallarımı çıkıp kalıdı. Hemde bunun hemde maşinin ki azraq şu tarafından kaşılıp bakıp kalan vakti da bunu kanda el kılımız degen vakti da birinciden aldı bilen maşinini vaktada apırıp tekşürüp oğuştumuz. Eğer bunun ülgüremeyi kıyıp kalan bulsak, maşinin ki mesela hazır koltuğumuzu kıyıp kalan bulsa, koltuğumuzu kıyıp kalan ki maşinin ki rolünü azırak yantı aleti toktuşumuz gerek. Eğer şu optimatik kodluk maşinleri kıyıp kalan bulsa, biz maşinlerin ki şu tızı şaçığa digen, iyi digen belgesini kolumuz bilen bisip, экранга шуны белгенин энек чыккан чыкмагалыгыга толук бир диккат кылышыбыз керек. Яны бир мышу кол ход машиналарга нисбеттен машинаны токтоткан вактыда машинаны мышу биринчи ходко сеп коюп токтосак мавы автоматтык ходлук машинаны пиданга келип токтосак бу кыл ахвалларынын 101 алдын 101 ниңке алдын акыл болду.
1: Buldu. Rahmet. Şimdi dostlarımızın kege uçurluğa karabakaylı. Badam taksi yeken sayahat yolları ravan deydu. Şu yekenlik dostlarımız şu uçurdu önümlük paylanıp kağıyızla. Onun başkan Abdikerem hakkımıza yine yol bileklerinin sürüttüğünü. Evet siz kaysi yol bilekler op getti taz bilenmeyi kaldık. Mümkün olsa bir hatar yol yürgen asasdan şu bir kaysi yol bilek yedigendek. Şu yol bileklerinin isimleri bilen bir toluk atavetken bulsunuz. Onun başka yani gepamu diyen dostumuzdan yaşayan

0: tutaş sızıq kirip çıkışqa naayta qolaysız dedi. Bu bayman dep ötkendek bir yerden çıqış ığızığı az qalğan vaqtda az degende mi şu 200 metr etrafından başlap tutaş sızıq boldu bu yol çünki nisbatan kengri. Bu yolun tutaş sızıq bolışının asas sebebi mi şu? Bu yerde baldoraq yol özgertip özümüzdenki çıqış ığızığı yıqılışqa nisbatan sızılğan sızıq bu. Şunun üçün siz eğer şu Jinshinga su arkalık meñip Midongchidin özüñizden çıktığınızı bilseniz, bayman degendek şu az degende 500 metr qalğandan başlap bir xatalık diqqatqan awalasıda özüñiz şu oñ tarapqa yönelip çıqış ığızığa yıqılışıp bir xatar çıqsañız boldı. Eğer bunu bu sızıqni şu çıqış ığızığa bekle yıqın sızıp qoyğan vaqtıda bunu bayman dep öttük şu köp qısım dostlar. Müş çıkış ığızığı kilay degen vaqtida alıqı biraqla netçi yolunu taŋ özgertipla asanlıq qatnaşa hadisleri kep çıqdı ahvallar bir qadar köp bolup qaldı.
1: Buldu. Sahar bulbuli sizni qarşı almız. Onundan başqa ma Habibullah Qashqarda qays kanal çıqdı deydi. Qashqarda qays kun dostumuz dep tiken topur dostumuz. 89.5 deydi. 89.5 toğurlap yıqan. Zühra xanım sizni qarşı almız. Yeni qarsaq Eysa Can Tohçi, yaxşı mı? Mende 2 kişilik men bauçi batdi. Keyni sandıqlı, qaysı günü bir qatna saxçısı, qofonçi vaqtı menib siz dep jarayman uçurdum. Qofonçi vaqtım başqa vaqtı mansız buldu degen telekin, qaysı günü qofonçi vaqtı emas vaqtta Çen Tanjan yoluda ketibasam qatna saxçısı yük maşinisi şehir yolu kirsi bolmaydı dep tosup, Jariman qurçurdu. Mən faqat biləmədim. Qandaq vaxtı mansı buldu, qandaq yollarda mansaq buldu. Nədir mənim üçün biləmədim, məsləhət bəgən bolsunuz deyildi.
0: Yük maşınları şəhərə kirməkdə olsa, əsasən bizninki şu birsigə vaxt çəkilməsi buldu bəzi yollarınki.
1: Belgiləngən vaxt çəkilməsi var.
0: Yəni birsigə bəzi yollara nisbətən məxsus bütün bəziləri 24 saat, bəziləri şu 12 saat deyəndək belgiləmələr var. Bu məş qaysı yola kirməkçi bolsaq, şu yolun ki adette asasen şu yük maşınlarını çekilgen bolsa yol ığızda belgile inik yazılgan boldu. Saat kancıdan kancı kirisi bolmaydı. Ayak bomuz kanda akıl tiptik maşınlar kirisi bolmaydı degen. Şu kirişten burun şu belgeye karab kirsek en yakşı, en doğru.
1: Buldu. Şu yolda şu belge tahtısı var. Şu nakı var. Şunun karısınız buldu. Cuma Eysa Can Tohçi. Kayısı yolda mansız. Men işte burun obdan bir karab deyip anonike men. Onun üstüge o o'xshimaydi shundami qaysi masalan may yo'l bilan a yo'lningki o'xshimaydi degandekchu shunga o'zingiz momoqchi bo'lgan yo'lningkini siz o'zingiz
2: oldingiz balka tarafdan kelib xuddi cho'kon kirdigan o'sha mashinalar bakcha uni ustiga bexatarlikka mushaymonlar mushaga bir nim qilsa qo'llansak bo'lib ekan bir
0: bu yo'lning ahvoli demakchimdi yoki shu cho'kni ahvolimi
1: Çökudun çıkıp kırdığalların ki ahvalı okşaydı o, xeterlikken, şeye bir amallarını kullansak bulduğu akşı. Ay Nur, aşını bir inıqraq davetken bolsanız, ha? İnıq davetken bolsanız. Mesela aşı çökuğu kırdığan, çıkıdığan gap ne demek ki mu? Ya ki şu yol bilekti ki bir çırak yok, ya ki andak mandak demek ki mu? Ya ki belge bağ yok, non gibini kılmak için. Aşını yeni bir inıqraq davetken bolsanız, ha? Meyli manşan degen dostumuz yaxşı qandaq qilish kerek? Xeridarni ilib meniş kerekmi yoki toxtamay meniş verish kerekmi? Agar xeridarni ilib olsa qo'sh kira olgan hisobdan qandaq qilish kerek? Xeridarni ilib meniş kerekmi yoki toxtamay meniş verish kerekmi? Agar xeridarni ilib olsa qo'sh kira olgan hisobdan du. Bu qanday bo'lib ketdi?
0: Bu odatda endi bu jo'ton yunshujiningki belgilimizningki ishlari.
1: Sizlarnikiga u xizmat doiranglardagi masala emas, ha? Shunga mayli mingshanga. Mushini siz shu qatnash boshqarish qaysi deymiz?
0: Qatnash transport
1: transport idorasidan bir surishni qilib baxsangiz bo'lg'idekchimi? Undan boshqa oblimit qog'liq. Sizning uchringiz oldiqmi, ha? Menda ikki mashina bor edi. Birini 2 yil bo'ldi, yillik tekshirish qilmay to'xtatib qo'ygan. Pravini cho'ngaytishga daxlisi bo'lamdi, deydi oblikim degan do'stimiz.
0: Bo'ldi. Bu agar u mashinani agar ishlatmasangiz vaqtida bir taraf qilib, agar yo qo'ldan chiqarib o'tamsiz yoki biroq qilib o'tamsiz, agar o'zingizning nomida uzun mezgil uni yillik tekshirish qilmay saqlab turib olsangiz, 3 yildan ishib ketgandan keyin bu mashina majburiy biroq bo'lish o'lchamiga yetib qoladi.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnash Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerim çağlarda, yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnash Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnash Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

Dostlar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi programisi. Programimizin iğiz boşqı sağlamlıqa könül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Şinhua Janub yoldaki şahsat iğiz boşqı ambulatoriyası alayı talap kılgan. Alaqış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasetle yuqır qorunga alayı rahmetimizin bildirimiz rahmet silayge.

0: Özüm biləmək qapdı nimigi, tatıb nimigi, numurlani, tutuvağını. Avlikim deydi, məktəbdən məşıq maşinisi məşıq qılsa buldu, imtihani yöl qılsa bulmaydı, ötməydi deydi. Şu 3 yıl toşu gerek gəcə mu abayıq dostumuzdinki. Yenə uçurlarını yığılab qarsaq, Əsəncan Fontanınki avazlıq uçur yetib gəpti, anlayılı bu dostumuz. Nimilən deydi, qandı, yol biləklərdə yol uçur birəmdə anlayıb qaylı.
1: Sağlıklı medeniyet yolları ise işte şapıl dostlarının kaybolmalarını sorayım.
0: Qağlıqnın mədəniyyət yollarında avtomobillərsel köprək dostlarımız faydalanıp qalsın deydi. Boldu. Biz Qağlıqdakı dostlarımız faydalanıp qalanlayacağım. Onundan başqa mavo 23.93% degen dostumuzun avazlıq uçuru yetib gəpdi anlayılı.
1: Yaxşı mısınız? Dürüz yetişsiz, rakete,
0: Yaxşı.
1: şapıl felik olsun. Benim bir sorum var ki, benim sıralam bu şu 2020 kodunu toplayan üniversitede yılın sonunda çıkıp ettik. Hem bu kral çeşit başkaları anlaştılar şu an ki, uyuyu koştu sıralamla. Bu şu toplayan üniversitede için sıralın uykup, yılın sonunda direkt sıralı anlaştılandım ya ki, Sıranın anlaşılıp boğan ikim, tanrımı çoğulandım. İşimde kapılmaz cevap.
0: Ma sizninki sorgan sualınız pravının ki kem, şu motorlu katnaş vasıtının başkuruş orundaki hadımladın soraydıgan sual kent toksun amı. Şuna bu samı şu sualını şu motorlu katnaş vasıtının başkuruş orundan sahçılar kege vaxta bir sorgan bolsanız. Hazır emde dostam şu Tianşan rayonunun ki yarqaysı yol bileklerge münasebetlik mesele bu sorsanla buldu. Biz təkiləb ütü atımızda programımız başlanıştın tatıp ta hazır gıçı. Onun başqa şu katnaş hadislerge ait soraydıgan suallarınla bu sa sorsanla buldu. Ma o prava doğruluk, imtihan doğruluk suallar asasen bu suallar şu motorlu katnaş mış çöğün sonun ki başkuruş dairistiki suallar. Şununka ma sahçılarının ki başkuruş kuruş dairesindeki hizmet dairesindeki mesele emes ki, şunu doğru çengen bu sanlacımı. Şuayga diyen dostumuz doğru bəxt yolda aşı yerde vicdan çüken bolsa, mən maşinamın yığağı aşı yerde çüken deydu. Buldu. Yibu diyen dostumuz. Maşina Ürümçinin maşinisi ittifak yolda bir xatarlık tasını statmağanda bir resim güç aparatı çüptü mən. Resim güçke A tüştü bulğaçka. A tüştü yol yürüyüş genişkisini mandırıp bəgəlikin A tüştü sırtınkini yuğulu bulmaydı deyip yüp əməbdi. Şuna kışlam bağımı ya ki kışkara çıksam yuğulu bulamdı ya ki şu adam çokum ürümçüge geliş gerek mi deydi o.
2: Şu şoför özüyle olsa şu Şincan'ın işe denmeyi kıyıl buldu.
0: Şoför olmasa onu kıyıl bulmaydı şuna mı?
2: Doğru. Bunu şu kim çıkan olsa şu adam özü bir taraf kılış gerek.
0: Buldu. Şimdi 531 degen dostumuz ha orluqning oldi yolla qatnaş ko'p daven qarab meyanışta nədin deysiz nənin oldida maşinla ko'p tosulish iğir daven qarab meyanışta deysiz ma orluq deb plan xitamız xata ka qap toyju mu xata yizib qapsız yana uchurlarni yanglayli Adiljan deydi ha durma men saqcha yaxshi men bir savol so'rab baxsam men Qingdao Huayan tarafdan Longtian tarafga qayrilsam undan keyin Longtian tarafdan kelganlar sol tarafga sol qo'l tarafga qayrilsa har shiklimiz hisob sol qo'l tarafga qayrilimiz go'sh shu o'tirliqda qatnash vaqiyasi yuz bersa kimga mas'uliyatni ortadi deydi.
2: Bu kesishmi yo'l yig'izda har ikki taraf solg'a burilib qatnash hodisasi yuz bergan bo'lsa bunda cho'q kim müşe yolunun kim merkezi siz kınan sol tarafıdan mamıgan diken ki şundan karayımız adet asaslık. Eğer kesimi kızda birisi solga birisi onga burulup katnaşı atış bəgən bosa eğer bu katnaş çırağı bilen kontrol kılınmaydıgan yolu bop kip kalsa müşe onga burulduğun katnaş vasısı solga burulduğun katnaş vasısının aval yürüyüşü yol veriş gerek. Lekin hem de arış gelen solga burulduğun katnaş vasısı bop kip kalsa kimden ki kiçik burlu ağalığa karayımızda.
0: Buldu. Şimdi Fatime diyen dostumuz tez süratlik yolda əxlət taşlamaylı dostlar. Arxanlı oldu ki tavassam əxlətlə şamalda sulyo xaltı uçub dağ çocuğa ilişib qaldı. Şunda xətərlik deydi. Cuman şuna biz dəb kelyapmiz do'stlarmiz, axlat tashlamagan bo'lsak, hammamiz madaniy shopir do'stlardan bo'laylik, madaniyatlik yo'l yuraylik, orliq tashlab mangaylik. Mayli siz taksi shopir bo'ling, va yoki o'zingizning oila mashinasi bo'lsin, avtomobilda o'tirgan har qanday odamga shu talabni qo'ying. Axlat tashlamang, axlat tashlamang degan bir talabni qo'ygan bo'lsanglarmi do'stlar. Shinfuluda tor taksi mansi bo'lamdi deydi Alijon. Abayqi yo'lda siz degan yo'lda tor taksisi mansi bo'lamdi degan savolni so'rayotdi, ha?
2: Endi bu Shinfuluningki sharq tarafdan kirishingizda aniq yozilgan, shu taksi mashinalar bilan avtobus mashinalar mangdi deb. Tor taksisi to'g'riliq aniq
0: uqtirish yo'q.
2: Hozircha mansi bo'lmaydi.
0: Uqtirish bo'lmagandiki mansanglar bo'lmaydi ekanmi? Mansanglar bo'lmaydi degan yo'l bilkidi menga bilib chatoq chiqmasunchimi? Diqqat qilinglar.
2: Endi bu tor taksi mashinalarini boshqa mashinalardan aniq farqlandiradigan hech qanday belgisi yo'q bularning kishi. Uning qarab sirtidan qarabla mana tor taksi mashinasiga deb uni
0: farqlandirgil bo'lmaydi yo belgisi yo'q ta uningki shundami? Shuningga diqqat qilaylik do'stlar. Endi doim sipimiz qarsaq Patigul degan do'stimizmi bor ekan, sizlar nima qarshi olamiz? Shinfu degan do'stimiz bizning doim sipimiz kirib ko'rib, degan zangwanjularni qipti. Yaxshi mazmunlarni so'zlab beryapti, sizlar yoqtirib anglayapman. Rahmat sizlarga deydi. Sizga ham rahmat, ha? Unda xolsa biz programmamız axırda Ürüm şəhərinin kəlgisi 3 günlük hava aydın məlumat anlatdıqan bolsam, Muşu ayının birinci günü gündüzdün keçigece hava bulutluq. Temperatura 18-25 Celsiya gradus qıcam. Muşu ayının ikinci günü gündüzdün keçigece azıraq yamğur yığıb kin, çoğun yamğurğa özgürdü. Temperatura 11-25 Celsiya gradus qıcam. Muşu ayının üçüncü günü gündüzdün keçigece azıraq yamğur yığıb kin, hava bulutlundu. Temperatura 11-19 Celsiya gradus qıcam. Ürüm şəhərinin kəlgisi 3 günlük hava aydın məlumat anlattıq. Nurmen Mesakçı, bir saatlik kımmetlik vaxtınızı çıxırıp programımız qadam təşirib qılıb müşü barlıq radio anlaşı dostlarımızla müşü qatnaşqa ait yaxşı savatlarını, bilimlərini sözləb bəyginiz köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sizge.

0: Lütfen yüzyan, lütfen şirkte Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianxia rayında salmakçı boğan Tunca Dacia rayını. Sınırlar içinde split, barıp da 10'da işki. Dacia bilen Avrupa uslu birike uyu gerayalaştırıp selinadı. Lütfen yüzyan Dacia rayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesela sonra.
1: 177 tüt, katnaş sanat radyosunun programları. Her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydi. 177 tüt, Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi
3: Emre. Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Zühre Kerem Hanım, sizinle mi karşılaşalımız? Ettiğinden yakınmamı tolak anlavatım. Likimi şıkkınlanın avazı kaçan bir yerdikinde başa takkazı yapıp dursam. Hazır anladın bana. He? Karşılaşalım ben rahmet avazı anlattı kendik. Yakşı teleklerini yollap da.
1: Buldu rahmet.
0: Davut Ali rahmet.
1: He, o yurtti balısı.
2: Yerdekli an sopudasa yakşı mı? Lağu, hınçay yolu.
1: Ha, abay kuşçur yeni bir tekrarlandı ya, şikayetim verip siz.
0: Yüseyin Cella, çüşenmeydikken de bizden hizmetlerini.
1: Neydi?
0: Ben şikayetim tek çüştüğünde saat 19 kıl göre, hep şık şıkıda onun için ufulay deyip oylap deme, hata oylap deme dedi.
1: Oycun.
0: Tamamen hata oylap siz. Siz ettikken de bizden bir şık gelip, hani kendi bizden tam işten çüş bakan mısınız, hani kendini bilettiniz Yüseyin Cella.
1: Ne, aşım.
0: Anında hata çüşünüşemezsin canım.
1: Alican Beijing yolu, Beijing otur yolu özümlükler baksın aldı da maşıncık da Sevi'nin yolda uçur verip de.
0: Baldı rahmet. Ali evetken tordun çeğe, tordun çeğe mi öz tatkan. Samsılarınızın evet köydük, konaklarınızın köydük. Degen kokşaşçı ama rahmet Ali evetken yemek işmeklerinizge, yel yemişlerinizge. Bizden o pemidir yavgaç kosuğumuz tok hazır.
1: Şunu yakışık yaptık.
0: Sevim, YouTube yaptı kızın karşılığımız.
1: Şiyonu aldı Ravan. Tönögen şiyonu da sizin köydüm deydi. O Erbol.
0: Tura Erbol. Kala yakmalacaksın mı? Oy boy. Sizini mi körüp? Körüp diken koyman o Erbol.
1: Benim köygeme körgezmelerde körüşken biz Erbol'la bile.
0: Ona ucarıdı. Erbolacaksın mı? Oy tönögen deken katlı cahsı teliklerini bildirip. İntayın kuvanışlı kılıp çatır. Dep durmasın. Ya rast Erbol ya aman. Kızgın, kazak anlayıcımız kim bu? Erbol. Tönügün uçuraştık. Kartaymanız ey ağay dedi. Kartaymanız degen, nem degen gep? De benim bazı soru gantı. Ben göğe kıyırmandaydı olsam, ben tek gidiyormam dege o şey deptim.
1: Kıtıvamam, kıtıp durmam demekçi deptim.
0: Erbol cahsız, karşalamız, karşalamız.
1: Yaşı bu Erbol şıkılıp. Yaxşı bizninki bizni mədə köygə vaxtlarımda qıb qoysa palan anıqçı deyib isimizi qağdak dərəcədə görüşüb qalımız ha mən məşə nimədə görgəzmədə görüşkən şunda qızğın özünü anlaydığanlığın deyən deyə xoş ötkəntim.
0: Şu ana büdürçə şunu jürgüzüvçi ana qız jürgüzüvçi dedi Zührəsəm. Ya o
1: Zührə. Mən tonaydım idi.
0: Zührə mən görüşdüm ana büdürçə çıxdım.
1: Bu nəxsəs elə qıb büdürçə çıxdı ha.
0: Ciddilişib. Mənim beşim tutma ana büdürçə çıxdı.
1: Ay, şu yaxşı anlap durup atqanlığınızdan xoşmuz ha?
0: Rahmat.
1: Rahmet Erbol.
0: Rahmetiniz.
1: Ha. Yeni Ayka Yayı.
2: Ha, bizim radio anlap jatır Nazmalim.
0: Ya, bolada jaqsı yol uçur berin yol uçur. Davamlıq yol uçur Eşkin Doktorxanğa aprıp qoş. Deydiğan da Eşkin Doktorxanı qarap manğa yönlüşdik yaxşaydı. Liniya Ravandaydı, jıma.
1: Şinfu degen anlıqçımız külkü doğrusu. Maddi mənivi ozuq ata qıldığan isil riyasetçilerim tijliq mi tijdudun mu?
0: Tijliq mi?
1: Mübarek canlıq avazınlarını yoxdurup anlavatı mə.
0: Acayip yaxşı.
1: Nemi degen bəxtliksiz.
0: Karşalımız. Langtiyan işkin çıkarar, Langtiyan birin çıkarar. Fukan koçısı maşını sel köbleken tosuz yok deydi.
1: Bay yigit. İsamka bir hata yumur etip eyrem ki degen seyğın doğ deydi.
0: Yumur mu?
1: He. İsiniz geldi mi? Ben isiniz salayım mı?
3: Benim isimge sanmısanla mı adam 90'dan eşip gitken de özünün ismini mi test eşik alı diken de?
1: He, onda asa çata yok. İsamka, bu sizinki ilgi okuatka vaxtlarınızdaki bir yumur var. İlgi hamsa yemez. Hamsa yemez o yumur. Bir yumur var. Ben desem ne deyisiz?
3: He, boludu.
1: Şunu olan bir günü masınıp otasınız, malım kırıplam baladın sual soru değil. Şu anda da anadaki o bu cevap bir Mehmet Emes Emetledin ki sizge geldi de.
3: Kanda sual soraptım
1: mı? İsem oranından türe.
3: Bana malım.
1: Ha, yakşı. Ha, ben bir neç sual sorayım, ben şunu cevap be. Balama necahtı ügendik ku?
3: Boludu. Ama cevap verelsem baldırak tenebski koyu temsizki neymen de.
1: Tenebsle degenmiş. Tenebsin yakış gördü ayırın kandamı kılama, iş kılama. Aval cevap vere.
3: Boludu.
1: Beylikte vitamin ne mi ba?
3: Beylikte vitamin B'cik.
1: Bunu koyu yakışı koymanı. İnsan yakışı uygunumdu valla.
3: Obdan.
1: Ondan mısın de baka olmadı vitamin. Kaysi vitamincik?
3: Biz almayıp çoğun boğan. Almadı. Vitamin A köp bolu dedi.
1: Yaxşı, mana. Onda alasa digine gazdı çu.
3: Gazdı mı? Gazda vitamin G çık.
1: Anime deydi gandı ama çıka bana. Vitamin G edip ne adımda ne asma babam?
3: Nim deydi gandı?
1: Ну, хоть

0: ايه عظمة ده؟ اه بيلق بيه وغند كان قصد خيو امام ده.
1: Ana müştah gepler.
0: Buldum ha, bay yigit.
1: Hoş okelken siz.
0: Onda asa dağımlıktır dağımlı kutsalarımızda programımızda. Kızgıllık bulan katınızı teklif kılımız. Şişmentiki iç yıl davat attığında kören madem o adepti. İç yıl madem.
1: Biz mi kören madem hazır mı? Ben tolu içip yetişmiş edi.
0: Maşkımızın yeş çoğun başka liyoluyan cıkırak gitemdi ki onu okumadık.
1: Şunda rak yer bağı okşaydı. Pemet
2: Ali. Buraya ziyaret edip yol kavri. Sandım dağsanın aldı. Cidara körkü. Yüzümü tokakaya düşmüşün. Şöfetim muşulu topaşma.
1: Oldu.
0: Çapakaş riyasetçi dostlarını konakla mihman kılaydı gendiydi. Rahmet.
1: Bu konak dostlar bekçi yetişmeye düştü. Tüt tal beş tal konak.
0: Konakınız bir tal den bahsanız mı yetme gidek? Bir tal digine mezel bir tal dini.
1: Dini din bahsanız mı yetme?
0: Rahmet. Lekin yakışık onunuzdan bek hoş bulduk ama. Nadir hanım daydı.
1: Ay vitamin konakta neyim ba?
0: Ey konakta vitamin ki. Nadir ha?
3: Ne oldu ki dışarıda yaptım o azıcık mahkum sandım. Sopan içtim, şimal canıp yolmuş. Başılarda çok iki dostluşu kararlı yaptı.
0: Makul buldu, rahmet.
1: Özal.
2: Özgü güzellikle doktorbanızı aldı da koşunu yaptım. Allah'a internet gördüm abi de.
0: Makul, merziye.
3: Yaşım o ne oldu ki dışarıda yoluşturuyor. Ben şunu da acıdı koşuyormuşum aşırı. Sel kirti kıpırsı rafları, fırak kıpırsı kuşlar.
0: Ben şunu da acıdı, makul.
1: Сәр бұл білі бәшінші баштаңғышына алды қошлейіне дыраван қош бәй-бәй дәк тіпті
0: ғой,
1: яман балдыр қошлесіпсіз ғой, өзіңіз қоқшымай қалдыңыз.
0: Ой, кіркен сұна бұл толы сөздеп, құшырыны қалы құтың құшыры еріп, гүлмейрі.
3: Сұнам әй әсеттіне әсіңір көпір достай өліпсір берәй. Сән жегін үрімсіз қаратманған еқір сүрәрсек тәс жолының. Шады тұран алтылайсы. Aldı dikiymiş yol bölgede, yukarı traktasyon yol bölgede. Maşallah, normalken, tutmuş yok, yollar alan.
1: Buldum. Ya
0: bugün hanım kızanın ki ihbadisi biraz yakışırı kıldı. Ahvalın Qırğında Şincan'daki en esil temli izleş faaliyetimiz katnaşka aşkallarını kebirse. O dıl da bu dılı dikişinde ama. Şiyyü doğdu uşağının mukabatını bugün hanım kızlarının yegisi kep kaldım.
1: Uy yüzün hanım kızlarısı şunda peyzi buldu. Hanım kızlar tasısını da yakış görüp bir tal bir taldan ağlap yep yiyilik şanla diyenini diyelik kıldıgan bolsa yeydigan bolsa.
0: Bu yeydiganın gibi çıksızmışım buldum.
1: Onun ıstıgı memiş hanım kızlar terepdar bu kaşka. Bəgilirim ki hoşu git barma aldın.
0: Vay boldu dimep dimep.
1: Ava ava gıysap emez.
0: Ava ava bəmet dimep.
1: Sepemez.
0: Hanım kızlarının uçur rast cık bir gün karaman. Mayra muhçur yürüptü bana. Nurluk baş mevlu teke büdürçe zükrede yakıştı donlamı. Şikayı yoktu uçur bir yeremedim. Dikin. Ma arma gaysla. Dikin uçur ne yollaptı.
1: Mihrayı da baza körük nasıdı maşilla bekçik de uçur yollağın kene.
0: Yeni şu kızlar nasıl mı da bir gün?
1: Şu. Bir gün kızlar iş badanla pek yakışıcı mı? Yeni cü yeni kayıs kızlar var. Danlam çıkınlar cü mü? Bir gün kayıs kızlarının balığın köreli.
0: Ben o erlerini izlep tapayman. Koten şehrinin halı kuyulu ravan. Mevlüt malım deydi. Ablat koten taksi ya.
1: Siz gibi bir erdim birini tepedim. Kaplan.
2: Tepan. Tepan.
0: Mana er anlığıçımızın şirali kullun şarkı yıl ravan deydi bana.
1: Abdu'nunkin dediniz mi?
0: Demi deyim de ha.
1: Abdu mu deydi bana çiğte yollardı maşin biraz köprek deyip tocu mu?
0: Demek ki Nur Mehmet Can bana. Ha.
2: Yol şöyle hayyeli çiddi başı köyü kütü şirk bizi yolu boğan yollar olan.
0: Bana rahmet.
1: Mevlude muallim çıktı yılı muş başla ketti dey mevlude muallim. Sen tutuyoruz mu da? Aval başka geplen değişip, onun ki ma geplen kesek növü tıba işma bu.
0: Benim ismimden ayaltısı Mevlüt'e malım.
1: Şu.
0: Siz 8. yana 23 günü uçturup verip siz, onun ki yokap getip siz sen hicilip getmen ha?
1: He şu. Hazır hicil boldu.
0: Hicil boldu mu?
1: Yüzlerini tutup közlerini itip, jığla kitu atıdı.
0: Medeniyet Canobi yıllar avan, yopoğun ayısıdı Mevlüt İbrahim Zöhre Kerem dedi. Abdikerim kaçan kaç kilo Parvegan'da kaydıklamadım.
1: Şimdiyim. Bütün yerini çöküleyip çöküleydiği yakamıgan kaydıklamı ki.
0: Çınbıyı çöküleyip de Abdümobulla köp diken uçurun tapışırıp aldık bana rahmet.
1: Buldu. Bana bir inlam. Oye çoğsay dedi o.
0: Siz say korum siz üyelge.
1: Bu üyel say koruş ketmeydi.
0: Siz sayınızı koruyorum. Say korunmaydı Allah'ı verimiz bugün.
1: Şu yeydik Allah teyyasın. Yeydik Allah teyyağı eyyallahı verimiz.
0: Oye çan çan da.

0: Nasıl kalmazım tüy tüken doldu.
1: Razı. Şuray digen dostumuz koruldu ava bak yakşı. Yolladı maşıncık leken tosuş yok. Mem hazır çıktım yolga dodoşa dedi. Şiyyü dodoşa şiyyü. Şiyyü de dodoşa deyin gibi. Hmm.
0: Şikin caylanma mi çöndün davengeci manga yolunuştu maşını ikimi sallı köp leken tosulup kılış yok karşı taraf muravan deydu ki digen dostumuz.
1: Onda asa bugün mukapatka iyirişi iş bosoğu sık berip kalan Gülmeri'nin tasaratını anla bakayla ya.
2: Yolustre, bakın çabın yüzünce çıkış yıkızıda yıkızıda intayın tutup çıktı, maşallah intayın çöp. Şu doğruşağa ben kırıp bakmağım. Lekin bilme, adı sol tarihinki karşı tarafıda. Kuşur versin, alatı mükafatçısın emez.
0: Kırıp bakmağın değilsiz. Neymiş ka çay şey, işini yakış göremsiz köymemsiz?
1: Yakış gördük ya. Fışır verisi mükafat el üstüne emez ama ben sana hoş olayım ya. Ben sana devamlı durdu fışır verime demek çok şeyler falan var ama. Yanımış kış gün kara bakamdık.
0: Berber mehsat o bu muhandikinde.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостын бейбасты аңылқылып атқан Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel oyla qidiki barlıq arzu oyunuzda qandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret salları berib, kəyi aqıl ekranı kəsbini becirib, turmuz sıptınızda östürəm.
2: Bir buyruq bilalla teatr görüşni. Öyünüzdən bexatərlik əhvalını hər vaqt görüb turuşni oylamsız. Kəyi aqıl ekranı güzel oyla qidiki barlıq arzu oyunuzda qandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.

0: Rıza'nın aldı. Bektuslu,
1: Yallah Rıda'nın aldı. Buldum.
2: Oy, bas. Sökre ablimit, sökre canım degen anlıgıçımız. Bu anlıgıçımız mübarek olsun cumu.
1: Vucanlu koşuline de aptım mı bula ki? Ne mi ki mübarek olsun şuna?
2: Mana putunqa şöpen sığışı kavuşurdun nadesi yakışı çıktı RG'den.
1: RG'den oldu ya. 810 şık yaptı mı? Aldın oğuz bey.
2: 812 dedim ma 81'de 2. Mazır ma şun a jun ko jun numuru şun bu jun numuru oxşayıp ni bu ketti dep qara kitipme dexi.
1: Mübarek olsun. Anlıq usurumuz mana şu xoşallıq vaqtlarda ma yana biz bilan ortaqlaşni unutup qalmaydı.
2: An jumunçilik tecrübenizni sözläp berin jumu Zökre janım dege anlıqçı ya.
1: Onda sayına devam noktaları yolu çöre bəgən basanla anı qısılacım o. Xotan şəhər işkinci başlanış məktəbinin aldıdık yolda maşın bək köp tosluş ba deydi Yaqub. Digən dostumuz.
2: Səhər bulbul müqabat el üçün andamı bub gətmüsün. Qarana buçurunuz adamını qoqtub. Muştamı dəb yozamsız əmdiyə. Bir gül sayılırdı. Neymiş qılısız bu müqabat bilən neymi işi o tərəflərini onda deymən, onda deymən.
1: Şıkıp çıdık Allah, çıdaydı iken, çıdım Allah mısın da kol diken. Gülmire, Nurgun adamın aşı ve evvesini kozgu ve tanıcıma bugün de koyayım. Kaşkak verip kaygınınıza Zökre Kerem, Esligi, Kaytı Vatıdu, Mevlutka, İbrahim, Yen'en, Yoldu, Sel, Maşini Köp deydin, diyen gepti bana.
2: Nimi Esligi Kaytıdu, Nimi Akıdaki, Nimi Gepli.
1: Ben bu da yolduk çırışmasam sorap gaya, ne demekçe bu adam. Nur.
3: Sen ki gördüğün adını aldı, koşuyormuşsun maşı hazırak köpke.
1: Makul rahmet.
2: Özal.
4: Ben bunu Gülbahir'in aldı diyorlar, koş günü kiralancı bu.
1: Bana bu Ekber.
2: Yaşma.
1: Ekber özünüz anlığan olsanız, his kıldınız hem de. Şu an bazılık uçurularımız çıkmaya batıdı, demişsin de. Bazı uçurulanca mecbur olma, koyup yeri batımız. Benim uçurum çıkmadı dedi ki abimizin, öğretim mağaralı ameliyatta bazı uçurulanın avazı sal bombaydıken de bizim bazı şerat kılı yitiremez mi? Lekin dostlarımızın köyünü kepkamısın, çokum tüzdü basın degen maksatta koyup yeri batımız.
2: Meridian apendi uçanlı koşliğine de abdumobul köp dedi ya, paydalanıp kağayısla anı uçula.
1: Hazır 19.53 metre tüptü Zekre. Bugünün başa bir kısım poizla tohtuğun kapınaştı. Başakta bir uçurun yetkisi değil mi?
2: Buldu şimdi akıllı.
1: Tömür yol tarmakları növetçi poizlarının yürüyüş bir xeterliği ve yolcuların hayati malmülük bir xeterliği kapalı atıklı için Naçar havarayı epkiliş ihtimallığı boğun xavip xeter amallarına aldığını hüküm kılıp, növetçi poizlarının yürüyüş layihasını callıqtan şap, katnaşlı toxtutuş tedbiri kolunup, bir xeterlik xavip xeterden təşabbuskarlıq bilen özünü kaçırdı.
2: 9 ayının 1-ci günü Ürümçi Cənubi Vokzalı'dan Qashqarga bardığan 9786 qetimlik növetçi poiz.
1: Ürümçinin Xotanga bardığan 7556 qetimlik növetçi poiz.
2: Ürümçi Cənubi Vokzalı'dan Xotanga bardığan 9556 qetimlik növetçi poiz.
1: Ürümçi Cənub Vokzalı'dan Qashqarga bardığan 9520 qetimlik. Ki 9768 qetimlik. Ki 6736 qetimlik növetçi poiz.
2: Ürümçi Cənubi Vokzalı'dan Korluğu bardığan 872 qetimlik növetçi poiz.
1: Ürümçinin korluk katnaydıgan C802 qetimlik, C806 qetimlik, C813 qetimlik, C814 qetimlik, C814 qetimlik növetçi poiz.
2: Ürümçinin Qashqarga katnaydıgan K6746 qetimlik növetçi poiz.
1: Ürümçinin Aralğa katnaydıgan K9782 qetimlik növetçi poiz.
2: Ürümçinin Xotanga katnaydıgan T9526 qetimlik, K9718 qetimlik, 5816 qetimlik yolcular növetçi poizi katnaştan toxtadı.
1: Növetçi poizlarının konkret yürüyüş uçurda 12306 tor bekti. Yani 12306 yan telefon əbdisi vokzal elandı körüstülgini ölçem kılınadı. Demek ki korluğu bardağın poizlığa xeyli köpken de.
2: Şundakken de.
1: Korlu'nun beltin ağalla, Qashqa'nın beltin ağalla. Bugün vaa, oruqtuk kalır anlağına öyde. Yine bir katlı meyman bop ketki dekselerdi.
2: Bopdu, bu mu bu?
1: Bopdu, bopdu. Eğer yatak şükürler biz korkmayı tanış bilirsin onlara telefon kılanlacı mı? Bak korla, Qashqa, mana mı kalla? Ben tanıydı kalla, telefon kısanla buldu. Benim kesti aldığınlığa çıkaydı. Mertliğim işbarlar koyuyor ya.
2: Vehmeyçi azizi ma bu Zühre canım nedisine evet kendi ki ben tört qitim berip ötemegendim imtandın qanday uygunuş qılıp ötkendi bir azraq en bəhirləb bəs optikən tuq uygunuş təcrübəsini uygunuş taktikisini də bəs optikə edib. Tuş qını özü bir gəq bəs ona qandaraq uygendi.
1: Qısqa da bəs. Bola da tırışıb oxusla.
2: Tırışıb oxus nəyə bara alaydı?
1: Şincanda şu qanda bardı?
2: Tırışıb oxusu yox şu oxusu bardı.
1: Amma şunu oxşaş.
2: Bəzlədə idi, nəçinci bir artıq otası vardı, deyirdi.
1: Ton bəlgələri alaydı, diqqət qılıb, ətdiqən qopab, boz bir yerim saat yatılab, toxtumayı tekst oqub, anlab, tinli edin, cə? Ənin kəndin pikir almaşdırıb, aşağı öyle ki, timil abi boyutu sözləydiğən biri baskışı var o. Toxtumayı şunu yizib, yatılab, oqub, qısa bolu da amda ya. Şu maksat, şunda kudayım ha?
2: Şunda duğa Zühre canım bir kek bir ne?
1: Doyunumuz netçi cozluk adam
2: bu. Hazır, oy 3511 adam buldu. Bunu biz 10 adamını bir cozluk kusak. Hazır 350 cozluk adam buldu cuma. Demek... 11 adam koşup 351 cozluk adam buldu.
1: 351 cozluk ha? Ha ha. 351 cozluk yani bir... Cozlar rastlamdık ya.
2: O coz cık bizde. Zapas cozu ba.
1: Ondan sonra hazır 350 cozluk adam körü batı da bizde.
2: 350 şiki cozu oldu.
1: 350 şiki yakışık. Ondan sonra 500 cozluk koyayım ha.
2: İşte kılın ha.
1: 500 cozu olsun. 5000 adam. %10'du notasım için ama.
2: Buldum.
1: Yani ondan sonra doyunduk ki cozlarımızın köpeğe 500 cozluk hazır mıyım ben kırmak için. Teşhidi karap duru batkalla, öğür duru batkalla. İşçi kırgalla, oturup körü batkalla.
2: İşçi kırılla, işçi kırıp oturunla. Cozu yiyen kentaşı 11 cozluk 10 Onunla kesenle buldu he?
1: Kıstalmanla. Birinci ozuk 10 dolar zaten. 11 olup kesen başka yeni ozuk yetki yap koyunuz.
2: Tamam bu. Cozuk'ı toşbukhan ikin tamak çıkarıldı.
1: Tamak tatımız. Mihmalların aşkansından tamakların tatımız. Aşıyı dodoşanın tamakların tatımız.
2: Onun ikin apesinin kilgı ramı genciyeci. İçimliğin kuyumuz.
1: Kuyumuz.
2: Ondun kuyumuz hani.
1: Bana bir adam ondun kuyumuz çünkü ağzını sağma kısanla mı kapat gayrı şalaysla. Hani kendin orunduklarını kışığa mulli girin aptalardan tızıp kuyumuz.
2: Manda işler var tefek.
1: Biz bakağı cozuk başta mı duak silahını vallahi ama. Yani uçurluğa karsak.
2: Sen yollarıma ve dayağın karabmağa yolun işte Lianhu Gavsu, Lianhu Gavsu, Lianhu Gavsu kıyken de azıraq tozuluş ba. Başka yerler için çikravan deydu Mehmetcan Tur taksisi.
1: Ablet, Şincan'da çünkü kalbiyet oluyor arkalık barımızdaydı.
2: Bu digininiz mi şu an?
1: Teşhika barışsız da işçi kişi yakışı okusanız kralı işi de. Yol üstündeki kaydı kılap kılmışsa sürekli atış aparatı sürekli atı varsa 24 saatten kilom 12 man buraya 22 uçuru kilom diye ki bir neç günde kömüde şu 24 saat etrafı da. Yok be pendi.
2: Siz de ne misaklısınız buludu.
1: Şunda kılap cık olap gitip kıyıp kalsa Allah yol aşkımı hili vakit gitip kaldı nasıl mı çıkıp. En baldır bu kadar 24 saat. Hatta 10 saat 8 saat işledim kip buldu kalır bacıma.
2: Buldu. Onda xosu yeni yaxşı uçurularını anlayabadığımız daha mı uçur bir anlığa səl durur mu bu saat doğrulaş ilanlarımızın anlayımız ha?
1: Şuna qadırdık anlıqçıda səl durur. Yani 20 saat sələ şu mülazimət qılığa vaxtımız
5: var. Tianşar ayında Lüçün Datir ayını selinudur. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkti Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunci Datir ayını. Sığdırış nesli 1.10.2. Datir bilen Avrupa uslu birke öy gerələşdirip selinudur. Lüçün Yunşan Datir ayını kızıqsınız 0991-27-77-777 telefon kılıp məsəl soran.
6: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdır.

0: тырышчалыгыңызга рахмат, мен жаңжым.
1: Рахмат дейбиз.
0: Демесем азырчы жеңи юмор тапмак акыйкатан ташып кетти. Бир юмор тепилип болгуч болган аралыкта я доюнга чыгып кетем да, уну бир я деп болгуч болгорлук. Куна-куна дегендеги эле рой ичип кетет жо адамдын.
1: Şu işkin yumurga ütemeyle oturup kaldığın işte.
0: Sen ola las, sıda oturup hazır yumur ısla mı yumur demem sayadır, demeydiğim oldu hazır. Muş roza kullan mı yumur tapsa hazır tıkıp şürüp deydi, işkin mi demey. Hatta dadısı mı demeydiğim gitti de. O dadısı meyaldi gelir ki devit kalan bir gidip. Oran testi bir yerle devese tak titip cozdan astıdın. Ama ninja alamışın da tırışı vatın, test mi ki ninja?
1: Куча таксин учурун тапшырып алдык, а? Кучадын жол учуру, куча маданият жолу шарыктын карыпке еңи жин чоонун алдыдагы кызыл чыракта аптымы буларны айт көп тосулуп үчрөтүп кетти дейди.
0: Бир гапын дейма.
1: Да.
0: Бу аялларга мунасаптык кеп.
1: Да, онда болса.
0: Гүлмира учурун кини.
1: Эшон токтодума Гүлмира?
0: 19:53 берипти ки азыр деген 7-10 мүнөттөн эшип кетти муну. Demek bu kızla aldı mı kapat ne?
1: Kaçıdı.
0: Tohtaydı.
1: Muşu gepki kavat kılık hili buldu. Fakat muş işte yüzüm fakat yoruk bu mavatıdı o kızla.
0: Üçerdi, radyonu üçerdi mi?
1: Mukapatkı ip buldu. İşim tügü değil de bile üçürdüke dep gep bulup ma işkanda. Fakat yüzüm yoruk emez muş işte kızla.
0: Evet, maşinisi satı da bile. Radyo anlamay kulakları kaç koğuşun kuyu temi ki buldu.
1: Bırak başka nesli doğru kaka gırı diyen gep çıkıp oğuz öyle mi öyle değil mi? Adam mı oturam da?
0: Ben onda
1: asla.
0: Sakla bakayla. Mekrayla başını akırba bana. Yüzün geydin dağdan karaman kayın işte maşıyla bekçeyek dedi. Şimdi rahmat.
1: Şimfu diyen dostumuz. Ben ne çıkını aldı da sefer üstü dümü bir 174'ni anlap ürümçüge geldim. Etrafımı karısam başkala telefonu oynayıp itip du. Hayatlı bolsam, tınıkım mı bolsa, kulukum mı bolsa, ağırıp kağa vaxtı dümü silerin avazanlarını men gümüşte yahtırıp anlayım. Raskepçü mü? Ben onda İlk mukapat kogu erişmedim, erişip kalsam keçik etmeydiğini hemen de püçürüyorlar.
0: Rahmet. Hayat bolsa.

0: inib, portun iqim miqdarı özgürsizliği aldığını hüküm kılıp, saqçı küçünü ilmi, udulluq orullaştırıp, yuqırı belli mezgilede tekşürüş yollarını vaxtıda köpeytip içip, yolucu yük tekşürüş saqçı küçünü vaxt pariqlandırıp, toluqlap orullaştırıp, birleşme tekşürüş orullarının maslaşı, əmkarlışını yenmi küçeytip, kişilerinin portun tez ötüşü, mallarının rabanın obrot kılınışı bütün küşbilen kapalatlı kıldıq. Taşol portu bilen təbərlik caydın bevası yetküzüş birleştirilgen əndiyizinin yolu koyuluşunun paydısta. Mallarga kartılığın çıgradın çıkış boyucu təkşürü şalqısı 12 türdün 3 türge. Çıgradın kırış türü 9 türdün 3 türge. Tamojundun ötküzüş vaxtı 3-4 saatten 10 minut işçigi kıskartıldı. Portun yukarı önemli yürüşü, çıgra ahalısı öz ara soğudu bazırı soğudusu türkü boldı. Bu yılın aldıngı 7 ayda Baktu, Jungu, Kazakistan, Çigra ahalisi öz ara soğudu bazırı soğudu rayonu arqılıq import kılıngan mal kımmeti 780 milyon yuan yetip, bultırkı şu mezgildekinin 71,3% köpeydi. Öz ara soğudu bazırı arqılıq import kılıngan 90%'ın artıq avtomobilini şu günü rayonu kırgızış, hem de şu günü rastjot kılış işkaşdi. Tarbağatay tamojnisi nazarat kılış başkuruş bölümünün birinci derecelik memuri kanun icra kılgıcısı YGM Ven mundaq dedi. Tarbağatay tamojnimiz keyingi qadamda Taşol portu bilen təbərlik caydın bevası yetküzüş birleştirilgen əndiyiz islahatının neticilerini sicil çoğunqurlaştırıp, akıl tamojna, akıl port kuruluşunu tez algı sürüp, nazarat kılış, başkuruş mülazmet sevgiyesini üzlüksüz əlalaştırıp, portun ötküzüş önümünü bütün küşbilen yukur götürümüz.
1: Әмді мейхірі муәбәткі толған Тияншан, Шенжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Нөвәті Джелин өлкісінің Алтай вылайтыға нейшалық ярдан берішідікі бір түркім ноқтылық түр құрылышыда ачқышлық ілгірләш қолғы кәлтүрілді. Төр ішкі кіріш түрілгенден кейін ярдамге ерішватқан жайларының юқыр сіпәтлік тәрәқиятығы күш қошылуды. Jilin ölkəsi Jeminay nahiyəsində 40 milyon yuan Şinjanğa yardım veriş məbləği selib qurğan xalqara yezigilik həmkarlığı almashtırış mərkəzi turi qurulışı tamamlandı. Bu tür pat ardı işiltişki kirishtirildi. Bu çegira alqan yezigilik məhsulatları sodesi, pən tədqiqat həmkarlığı, ixtisaslıqlarını yetişdiriş bütün zəncirini önümlük ravallaşdırıb, Jeminay portının import-export əşya obru toplaş, tarqıtış və yezigilik məhsulatlarını inçki pişiqlaş bağısı bərpa qilishığı küş qoşudu. Bu yıl Jeminay nahiyəsinin Şinjanğa yardım veriş türləri xalqı nəfiyyət küzüş, əmin öy, açlıq saqlaş, Marib süpitini östürüş, davalaş, sağlık saqlaş qatarlıq sahalarını noxtılıq öz işi qaldı. Jilin ölkisidin Şinjanğı yardımgi kəlgən qadır, Jeminay Nahiyelik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Muavin Hakim Lu Xauyu mındaqdidi. Jeminay'nın əməliyətigə ziş birləşdirib, xalıq durmuşidik amının işçidigən subi xətərliki, par bilən təmilləş qapaldı, asasi qatlamının davalaş mülazimiti ixtidarını küçə etişinə çördəb, qaplaş dairisi, nəbki erişiş dairisi kən bolğan bir türküm xalıqı nəb yetküzüş quruluşlarını bilallab yolğa qoyduq. Jilin ölkisi bilən Şinjan Altay vilayeti qarımız ixtisadi əmkarlıqını sicil zor aytdi. Burçı nahiyəsi, Qom, Cekpilin, Qarıt Eliş, İstirahat rayonuda Çangbayşan teği, Altay teği, Qarımız Tənərkdi, Əməli Məşq bağısı quruluşu axırqı basqışı kirdi. Bu, Jilinnin Şinjanğın heyşalıq yardan berişdə bir qitimdə ən köp məbləq salgan türü bulub, 110 milyon yuan məbləq selinidu. Quruluş gölmi 10 min kvadrat metrəgi yıqın. Kəsbi Qarımız Tənərkdi məşqi, müsabıqı kapaldı, yataq, Yığın işleri, fiziklik davalaş bir gevdi kılıngan. Borçı nahiyelik medeniyet ve sayahat universal kanun icra kılış çoğun ətirtinin muavin başlıqı Zhou Yanjiang mındaqdiri. Cekbilin kar teyiliş meydanıgı tayınıp, kəsbi tənər keçi, dernir, yaşlar özmürlər kar teyiliş əvəskarları əməli məşq kursu açımız. Qarımız tənərkidi müsabıqları kapaldı və yığın mühakimi pahaliyyətlərini ötküzüşünü üstümüz qalımız. Borçin Ahiyasidiki Kona Peristan Tarihi Madaniyatlik Koç Rayonu

0: ne doğruda aşkara setiviliş, taksimlap yetkizish, akıl başkuruş sistemisini işgi kiriştirip, yezgilik mahsulatlarının bütün jarayonini rakamlaştırıp, manbasini sürüştirip, başkuruşni işgi aşırdı. İli Jingyao aynak buyumları çeklik şirketinin mesulü Li Panpan mındak dedi. Nongfu Shenshang ambarda saklaş, taksimlap yetkizish merkezi bilen hemkarlaşkandin ken, şu günü apçıda zakaz çürsek, ätse ätigendila bizgi yetkizip berdi. Köktatları yeni, bahası mı aşkara, bunun da vakit ve küçümüz tejilip kaldıken. Uljinahiyelik Taminat Sodi Kooperatibi Nongfu Shenshang ambarda saklaş, taksimlap yetkizish merkezi kurulgandan buyan işki cihette terikçilik kooperatibi, terikçilik çoğun aileleri bilen birleş perketlenip, taşki cihette organ idare, mektep, karhana aşkalları hem de soda saray, talla bazarlar bilen udullaşıp, zakazlık terikçilikni yolga koyup, yezgilik mahsulatlarını setiş yollarını ravallaştırdı. Uljin ahiyasirik dehkan Fan Yanji mındak dedi. Her yili 1000 tonnadan artık yan yo sevze bəsay teremiz. Bunun 20'den köprakini Nongfu Shenshang ambarda saklaş taksimlap yetkizish merkezigi təmilayimiz. Yil 5'idla bu merkez bilen zakaz imza aldık. Biz bəqat terikçilik işlerini yaxşı kılsaqla başka işlerden gəm kılmasaq mı boludu? Növete Uljin ahiyalik təminat sodu kooperatibi terikçilik pişiklaş, ambarda saklaş, taksimlap yetkizish, setiş bir gevdeleşken bütün zencirlik ticaret endisini tedirci berpa kılıp, işki cihette sallıq malumatlarını statistiki kılış, pişiklap tallaş, taksimlap yetkizish ticareti qatarlıq mahsus ben gruplarını tesis kılıp, süpet tekşürüş, rakamlik yürüştürüş, asıraş qatarlıq mulazimetlerini yürüşleştirip, yezgilik mahsulatlarını etizden tamak üstülü geçip olgan bütün kasb zenciri yep halkısını şekillendirdi. Uljin ahiyalik Taminat Sodi Kooperatibi Nongfu Shenshang ambarda saklaş taksimlap yetkizish merkezinin baş direktori Hui Yanliang mındak dedi. Hazır yıllık mahsulat setiş kımmetimizni 15 milyon yuandın, torda vastılık setiş somimizni 12 milyon yuandın aşırdık. Hem de her yili öz cayımızdaki dehkallarının 1300 tonnadan artıq yan yu bəsay qatarlıq yezgilik mahsulatlarını setişi küş koştuk.
1: Stansımız xəbri. 2026 yılı köz pəslilik yen oqış mevsumu başlandı. Abdonim rayonidagi har qaysi o'tirib boshlang'ich maktablar ko'p xil shaklda o'qish boshlash tunji darsini yaxshi o'tib, o'quvchilarni davlat muhabbatini cho'nqur yildiz tortqizishga o'sib yetilish kuchi qabul qilishga yetakladi. Urumchi shaharlik 53-chi boshlang'ich maktab fan texnikida yangilik yaratib, aql farosat orqali yangi musobaqani boshlab, sabiy qalblarning kelgusi orzusini ishqa shurishchiga asos silishni bosh tema qilib, o'qish boshlash tunji darsini qanot yaydirdi. Aql mashina odam, mashina it har qaysi sinflarga kirib, saboqdoshlar bilan yaqin orliqdan turtki bo'lib, cho'kma shakldagi sunniy aql bo'yicha fanni umumlashtirish ta'sirati elib keldi. İşkençilikning o'quvchisi Jing Yongji mundaq dedi. Odatda darsxonalarda muallimning so'zligini anglaytdik, kitob ko'ratdik. Mashina odam darsxonaga kirib edi, darsxona texmi ma'nilik bilindi, diqqatimni texmi yig'alaydi ekanman. Morina yilik o'tir maktab uzun safar ruhini avijaldirib, bexatarlik mudofaa liniyasini mustahkamlab, minnatdorlik hissiyotini doim qalbga pukishni bosh tema qilib, qizil tarbiya, bexatarlik tarbiyasi va minnatdorlik tarbiyasini organik yo'g'urib, maktabdagi o'quvchilarga tarixiy cho'nqurlikka, idea cho'nqurligiga ega bir qitimliq o'qish boshlash tunji darsini o'tdi. To'liq o'tir ikkinchi yildiqining o'quvchisi Muradil Muttalib mundaq dedi. Bu yıl Kızıl Armiya uzun sefer galibisinin 90 yıllıkı. Muallim bizge Kızıl Armiya'nın karlıq dağdın halkış, otlaqdın öt şikayesini sözləp berdi. Bugünkü bəxtik durmuş şəqiqətən asan qolğu gəlmigən. Uzun sefer o yığı varsı qılıp və onu cari qıldırıp, qiyinçiliqdın qorxmayı qeytirqınıp, öyginip, bu bir avlat kişilərgi mənsub uzun sefer yolunu yaxşı basımız. Çırana kiasıdki Nurgun Mektep, oqış başlaş tunji dersini Cengvar Östen Xatir Sarıyı təsis kılıp, çökmü şekildeki oqtuş arqılıq, cabbağı çıdap küreş kılıdgan Cengvar Östen Ruhini evlat mı evlat davamlaştırdı. Çırana kiasıdki birinci başlangıç mektepnin oqıcısı Музей

0: Ömercan mındak dedi. Ejdatlarımızın boz yer içip öz tang çepiştiki cephasını yakın arlıktan ilgiledim. Okuş başlanan ki bu alaydı tuncu deriz beni çoğunkuru hayacallandırdı. Yen okuş mevsumu başlanış peyti de nurgun cahitki otura başlangıç mektepler emgek emeliyeti, sağlamlık terbiyesi, enenvi meddeniyetini yez kılışını okuş başlaş tuncu dersi gisandırıp okuşlarını yakşı ögünüş ve turmuş adeti yetildirişki tekledi. Kumul şehirlik 5. başlangıç mektep 1. yıllıkının okuğusu Çi Junfen mındak dedi. Bunun enken dersini köğün koyup anlayman, dadıl kol götürmen, tapşırıqını əstayl işleymen, ədəplik bulup, qaydigi boysunup, sabahtaşlar bilen dostlarını ötüp, öz arad yardan bermen.
1: Stansımız Xavri, Abdonum rayonun 2026 yıllık yemeklik bihaterliki, təşviqat əbdiliki asasi meydan pahaliyeti 8. ayının 30-31 günleri Korlu şehirde ötküzüldü. Şinjan'ın erkaç çaylarda yemeklik bir hatarlıkı boyunca penne umumlaştırış ve halkı kolaylık yaratış mülazimet pahaliyeti bir ay ötküzüldü. Pahaliyet meydanda kızıkarlık aylanma tekse, yemeklik bir hatarlıkı bilimleri boyunca zihin sınaş, ötkeldin ötüş katarlık hem türtke halkılar tesis kılınıp, köpçeliknin yemeklik bir hatarlıkı emeli bilimlerini tez çünişige yardım verildi. Nurgun Korlu şehri ahalisi özü seti olgan köktat meyve, yezgilik koşumcu mahsulatlarını siz körüsten men tekşürey temisiriki halkı kolay tez tekşürüş rayonuğa apırıp, dehkançılık doğrusu kaldıqı bar yokluğunu tekşürdü. Nak meydanğa baralmağan şehri ahalleri əpçi arqılıq tekşürüşkü yollap, neticesini tekşürsü buludu. Korlu şehri ahalisi yu haudun mındak dedi. Soda saray talla bazardan setip alğan yemeklik materiali, yemeklikten hatırcan bulalmay ve işin əpsi de tekşürsek, bu türküm yemeklik materiali yemekliknin layaqatlik yagi əməslikini körüstüp erdiken ve kolaylıkken. Pahaliyet meydanında Abdonum rayonunun yemeklik bihaterlikini bütün zancirlik nazaret kiliş, başkuruş hizmeti önümi merkezlik namayan kılındı. Bayınqılın oblastının mekteplerde yemeklik bihaterlikini ortak düzeş, ortak tonuş xtapnamısı. Doğrudu setilirilgan yemek işmekinin bihaterliki boyunca belgilimigi uygun ticaret kiliş əhtinamısı mas qadamda elan kılındı. Hem de yemeklik bihaterliki bidayılıq mulazimeti koşuvunu kuruldu. Bayınqılın oblasti akıl nazaret kiliş, başkuruş sistemi sığı tayınıp, təvəlikdiki nəçimən yemeklik ticareti asasi gəvdilerini torda udulluq nazaret kiliş başkuruşuna əməlgə aşurdi. 4075 yemeklik ticareti asasi gəvdisini alaq doğru bilən AI birləşdirilgən akıl nazaret kiliş başkuruş sistemi sığı kirgizib, yemeklik bihaterliki yoşırın xəvpini başkuruş tizgilləş və məxsus tüzəşni küçəytiş arqılıq yemeklik bihaterlikini tüzəş ünümini yuqır götürdü. Bu yıllık təşviqat əbdiliki məzgili de Şinjan'ın ərqayış çayları yemeklik bihaterliki boyunca pənni umumlaştırış yürüşlük savatlarını yeza, mektep, mahalle, soda saray, talla bazar, koç koylarığı yetkizüş faaliyetini arq-arqıdan ötküzüp, siz görüstən mən tekşürey, əmimiz tən tekşüreyli temisiriki xalqı kolay mülazimetini daimli kanat yedirip, yemeklik bihaterlikini bütün zancirlik nazaret kiliş başkuruşunu yanımı küçeydidu. Abdonum rayonluk bazar nazaret kiliş başkuruş idarisi yemeklik maslaştırış başkarımısının muavin başlıqı Tan Mıng mındak dedi. Tötte en katlıq buluş təlifini çoğunqır ızcılaştırıp, hükümet yetekçilik kılıdıgan, karxana tələpcan buludıgan, cemiyet katnışıdıgan ortak tüzeş əndiyisi bərpaqlımız.
0: Stansımız xəbri. Cungu İstimalçılar Cemiyeti yetekçilik kılgan, Cungu İstimalçılar Jurnali təhriratı məsul bulup ötküzgən, sağlam aile doğru sandıqı, Pənni umumlaştırış ammavi mənbət hərkitinin 2026 yıllık memleketlik səpri tuncu biket pahaliydi. Tünügün ürümçüde başlandı. Yaz ahırlaşıp köz kirgen, yani kelip oqış başlanğan hazırkı məzgil, ailede sağlamlıqını qoğlaşının aşkışlıq məzgili. Sağlamlıq boyunca pənni olumlaşdırış kəsbi lektorları, ailədə daimliq doğrularını ilmi saxlaş, doğrunu muvafiq səpləş, beyxətlər işlətiş, saxlaş müddəti toşqan doğrularını öl

Ondan soň okuwçylarymyzga şu poýerçi rastally uruklatamdy diýen mazmundaky bir sabatny sözläp berimiz. Uruklaş maksady köp tirişçanlyk köýsetgen. Tirişçanlyklar bäzi bekaga ketgen we bäzi ünüm bolgan dostlarymyz. Emmany anlap goýsaňly boldy eken. Poýerçi tarkybidäki mikroorganizmlar hakykaten metabolizmni ilgiri sürdi. Poýerçini muwafyk içip uruklaşda yemek içmek me hareketni maslaşdyrgandylar, andan tehim ýaxşy uruklaş önümige erişkil bolady. Çayny köp miqdarda içiş kerek. Poýerçi tarkybidäki en önümlik uruklatyş tarkybi çay polifenoli tarkybidäki ýağ parçalagyçy ferment bolup, tarkybidäki ýağ parçalagyçy

Bu anlıqıcımız maşinamını toxtıp koysam aldığı kep maşin toxtıp aptu. Telefon numarı yok ki. Çıkanmayı kep kaldı. Maşinada ekvalla bu muğam bozun emin yakışa daydı. Bu kıl ekvalla buna inkasa bizge kep durdu. Şu maşin toxtıp aldığı adam ne mi oylap toxtıdı ki iş kılıp. Bu lanın ne mi oylaydı kalıqın bazı bizim bilemeyken biz. Şu lanın oylaydı kanı şu ne mi bozsan özen gelip şunu oylaydı akıcan. Hem de bir alaklış peyken turuşluk oranınız mehalinin işte bolsa şu başkuruş oralarına kirip manda maşinlik markadaki ma numarlık maşinin ilgisinin telefon numarı da bir sorap yakın onun başka bir amallan bak aşağı eski köy sözücü mü Hürmetli radyoyanlıqış dostlar, yuqorida tan tarbiya ve sağlamlıq programımız boyunca anlatış bədiq, programımızı yaqtırıp anlap, qızğın qatnış bürbəgən barlıq dostlarımızğa rahmet etimiz, mikrofon aldı dikriyasetçi Zülfiya Abdiqadir, növətçi muharir Murat Qubur, xeyr xoş.

0: Tianxia 6000 Dacia'nı seviniyordu. 6000 Yunxiang, 6000 şirkette Şinjan'a kırgan 22 yılın buyan Tianxia 6000'ı salmakçı boğan Tunji Dacia'nı. Sığdırışını split 1.12. Dacia bilen Avrupa üslubudaki uy kiralaştırıp seviniyordu. 6000 Yunxiang Dacia'nı kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soran.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Tianxia'da Lüçün Dacharayını selinadı. Lüçün Yunxiang, Lüçün şirketi Şinjan'a kirgen 22 yılın buyan Tianxia'da salmakçı bolgan tunji Dacharayını. Sığdırışını split 1.12. Dacha bilen Avropa uslubidagi uy kiralaştırıp selinadı. Lüçün Yunxiang Dacharayını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele sorang.
1: 177.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydi. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

Dostlar, bir yüz yetide tutkatna senet radyosunun hayırlık akşam programısı bu içi altış bir vatımız. Oralaştırılgan akşıladın intayın zok aldık, hazırlandık tep nurgu dostlarımızdın. Uçurla kaptu Zübeyde, Badam Taksi, Zühre, Çöntiyen, Şinfu, Bulak, Bahar Katarlık dostlarımız. Ama lan o yürek sözünü tapşırıp aldık, yaktırıp aldık diyen köğül sözlerini tapşırıp aldık. Rahmet dostlar. Avarayın sorgan dostlarımız bu bakken bolu do dostlarımızga avaraydın aldın məlumat berib ötəyli aval Ürümçi yarına yakınki 3 gündeki avarayığı bir qarab etsek bugün kündüzdün keçigiçe ava bulutluq boldu dostlarımdı. Bəs də aptap anchi munchi çıqıp keyinlikin asasen bulutluq bolduğu azraq şamal ba. Temperaturumu bir qadar tüən əti qaraydıgan bolsaq ant kündüzdün keçigiçe azraq yamur yığıp kin küçlük yamurğa özgürdü temperatura 11-dən 25 selsiya gradusqıça. 9-nji aynyň 3-nji günü kündüzdün keçigiçe azraq ýamgur ýagyp kiň hawa bulutlanýdy. Temperatura 11-den 19 selsiýa gradusgaça. Endi Ürümçidäki dostlarymyz ertä bugün iki gün ýamgur bäkän temperatura mu bir kadar töwenken şu dostlarymyz şu kylynyraq kiňip bolupmy endi hazır balalar okuş başlady. Joqum şu balany mektepge ýolgasaganda kylynyraq kiňip balanyňki sok ötüp qilishiga atallamı bekrek suq etip qalmaslıqğa bekrek köngül bilgeysler dostlar. Onun da başqa yene Abnum rayonumuzdaki qalan 15 şehirning avarayı qaraydigan bolsaq Altayda hava bulutluq temperatura 10-dan 21 selsiya gradusqacha. Çöçekde ötkünçe yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 8-dan 22 selsiya gradusqacha. Huljada ötkünçe yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-dan 26 selsiya gradusqacha. Bu ortalada hava bulutluq temperatura 14-dan 25 selsiya gradusqacha. Qarmayda ötkünçe yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 17-dan 26 selsiya gradusqacha. Köytünde hava bulutluq temperatura 15-dan 29 selsiya gradusqacha. Şihanzada hava tutuq bolup, keyin azraq yağmur yağıp Кин утра хал ямгырга өзгөрдү. Температура 14-дан 21 селсия градусча. Санжида хава булутлук температура 18-дан 28 селсия градусча. Кумулда хава булутлук температура 21-дан 39 селсия градусча. Турпанда хава булутлук температура 26-дан 42 селсия градусча. Корлада хава булутлук температура 23-дан 36 селсия градусча. Аксуда хава булутлук температура 20-дан 36 селсия градусча. Altışda hava bulutluq temperatura 20-dan 35 selsiya gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq temperatura 22-dan 36 selsiya gradusqacha. Xotanda hava bulutluq temperatura 21-dan 35 selsiya gradusqacha. Hava raydın məlumat alatdıq. 5-nji supumuzga davamlı qaraydığım bolsaq dostlarımızdan Abdikerem degen dostumuz men bu yaq turup anlawatdıman dep söz qaldırıpdı. Onun da başqa yana Şinfu degen dostumuz azır Ürümçi degen bor yığıtdı. Azraq soğuk bolıwatdı dep uçur beripdi. Sırtta yağmur yağışğa başlığa oxşamamdı emsi. Dostlarımız şu yağmurluq günlärde bexatarlıkka alaydı. Dehqatqa qaysılamayıl piyad yolurgan dostlarımız bolsun yoki avtomobil aydigan dostlarımız bolsun hammalar alaydı dehqatqa qaysılamayıl.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split verip de 10'da işki. Dacı bilen Avrupa Ustobu'daki öy gerayalaştırıp sevindim. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soran.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
0: Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soran.
1: 107.4
0: Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soran.
1: 107.4

0: Her vakit siz üçün atraflık mulazimet kılıdı. Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra.
1: Lütfen Yunşan Daytıray'ın kızıksınız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesaj soran.
0: 174
2: 2025-650-102-00-824
3: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunluğu təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programı sizi.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla, etigeli günler hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılıp. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi, sizge öz gücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip, mezelik taamlağı iğiz deyin. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü hoş tebessüm bilen kutib olgan qadirlik dostlar, ettigerliginle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 9 ayının 2 günü çarşembe. Diqqala kalendarı boyunca 7 ayının 21 günü.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmet radio anlayıcılar, vatan menin ailem programımız arkalık sizler için mülazimet kılış maksadıyla yana mikrofon aldığı keldik. Her bir gün onların könüllülük ve ehmiyetlik ötüşüge tilekdaşımız. Mən Riyasa Cedil Raba Anıver. Vatan menin ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni tarafı abdisi Siloşedin namaz kademde anlatıldı. Programımızın Siloşedin abdisirme alınışınlarını karşılamız. Qadirlik do'stlar, bugungi programimizga tuvandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Shenjangdagi yangiliklar sayyobimizda bir qancha uchur anglatamiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyobimizda Wuhan bilan Bortala orasidagi bir maydon yashil mehr muhabbat yetkazish kuch ulash faoliyati to'g'risida to'xtalamiz. Programımızın yarqın isim sahibimizde Pamir egizlikini çin turup işlevatgan her bir kısım planı pida esi bilen tanışımız. Qiynamsız dostlar, hem de diqqatingizga programımızdan tavsiyeli mazmunlar da bolsun.

Әділік тұрса дейқтанлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Тәхлімақан айланыш ралли мұсабықсы дүния бойынша 185-тін артық дөйләт вара айындығы 7400 таратқу қарханысы әмді апарат абочыларға мұсабық қабарларыны дауымлық дәлча айды олап, Америка Бірләшмә агентлігі, Yahoo қабарлары, Fox xəbərləri qatarlı xəlqaradakı 1000-dən artıq əsası iqim taratqullarının ulap tarqıtıb xəbər qilishiga erişdi. Çətəldə aşkarlanış miqdarı 650 milyonğa yetib, bütün dünyanı qaplağan yoşurun körürmən 1 milyarddan aşdı. Müsabiqədə mövqə Şinjanın xalqarada birinci qatarda turduğan nişan bərpa qilishi qoyulub. Avtomobil, motosiklet tənərkiti körük qılınıb. Dünyaya Jongo Dala müsabiq avtomobilinin danlıq marka hikayesi bayan qılınıb, köp xıltılda dövlət halqıb, köp mənbəlik inçikiləşkin xalqaralıq tarqıtış əndiyisi işqa aşırılıb. Təklimakanlı aylanış danlıq markasını dünyaya tonutuş, şündaqla Şinjanın obrazını namayan qıladığan mühim köznəki aylanıb, texim köp kişinin Şinjanı düşünüş, Şinjanı kiliş imkan ediyi qıldı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar. Yollarınızda biz Zemra
1: Bey. Samet Bua, köfte satıp alıp çıkıpsız da.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayınız da.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen kuşallıklağı dolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini his kılırsınız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Şinjangda bipoyon yoylaq bilan köp-kök osmon, oppoq qorliq tog' bilan sirli qumlar tutishib ketgan. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'imi rasmga o'xshash. Sizning bu yerning go'zal, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf-odatini his qilib ketishingizni kutdim. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjangning go'zal manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.
1: Beijing vaqti soat 8.
2: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şinjang Jili Mablağ Siliş Tarakya Çek Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.